oluyor böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan. Buna

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Aynı ben mi uyandım bugün?

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTurk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
2: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
3: Benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer pete üstünde uyuyorum, önlüklü.
1: Hangi manifest kızısın?
3: Sen Hilal'sin.
1: O seni bile biliyor. O kadar biliyor.
3: Ben hangi manifest kızıyım?
1: Evet.
3: Hiç düşünmedim ya böyle.
2: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
1: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya. Öldü yani adam.
3: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konu.
6: Ver dünyayı sen.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Işıl Işıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı, Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları, Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
3: Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık.
2: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
4: Uykap nesinde çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Üçüncü en önemli belirti de hastanın sabahleyin yorgun uyanması.
2: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
5: Sevgili boğalar, sevgili aslanlar, sevgili yaylar. Hı. Venüs retrosunu aşk ilişkilerde ve evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız.
2: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi. Pazar saat 11'de Dream Türk'te.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri.

gitmez. Hızız gitmez.

0: Hayatın tek gerçeği işte bu. Ölüm.
1: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova. Sen öldürdün.
2: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
3: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
4: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
5: Yatırım fırsatı sizce nerede?
6: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
4: Vizyoner, Cumartesi ve Pazar Dream Türkçe.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
5: Arkadaş harbi güzel.
6: Açmayalım hiç konusunu.
4: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yüksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Yüksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me...
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel!
5: 5G!
4: Türkcel!
5: 5G!
4: Türkcel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
9: Türkcell'lere bağlan hayata.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
14: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
15: Handi.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum, önlüklü.
0: Hangi manifet kızısın?
2: Sen Hilal'sin.
0: O seni bile biliyor. O kadar biliyor.
2: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
2: Hiç düşünmedim ya böyle.
1: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
0: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya.
3: Öldü yani adam.
2: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu

0: mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacağını?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne?
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
5: 5G!
4: Turkcell!
5: 5G!
4: Turkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
6: Akımlara akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
7: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Turkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
9: Turkcell'leri bağlan hayata.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
15: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
16: Yatırım fırsatı sizce nerede?
17: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
15: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türk'te.

0: Hani seni?
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
3: Gerçek bazen görünmez olur.

0: ışıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık.
0: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
2: UKAP nesinde çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Üçüncü en önemli belirti de hastanın sabahleyin yorgun uyanması.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili boğalar, sevgili aslanlar, sevgili yaylar, Venüs retro.

0: konusunu aşk, ilişkilerde, evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız.
1: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, pazar saat 11'de Dream Türk'te.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Dağarcığına güvenenler.
5: Harf alayım.
4: Üstümde yok, ben evden getireyim bir dahakine. Ekran başında övünenler.
6: Dalgıçın diğer adı.
5: Deniz adam.
4: Nasıl bilemez diye dövünenler.
7: Ne yapacağım şimdi, tahmin et.
6: Şimdi polis çağıracağım. Ben o noktadayım şu an.
4: Ama yine de katılmaya da üşenenler.
0: Gelmiyor aklıma.
7: Ne bu?
6: O kadar da basit ki.
8: Gelmedi.
4: Ah be. Sözümüz size sevgili kelime severler. Hanımlar beyler. Gündelik alışkanlığınız kelime oyununa ailecek bekliyoruz. Biz başladık. Neredesiniz yahu?
9: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV2'de.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Anayım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta.
2: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Rock.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayı.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ver dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: B-Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: Merkezi.
1: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum, önlüklü.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Sen Hilal'sin.
0: O seni bile biliyor. O kadar biliyor.
2: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
2: Hiç düşünmedim ya böyle.
1: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
0: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya. Öldü yani adam.
2: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: iş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor. Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
1: Yatırım fırsatı sizce nerede?
2: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
0: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türk'te.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
1: Ya ne olacağını? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me...
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık.

0: Binlerce ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba ve karma burada. Alkışlarla yayınımız başlıyor. Bugünkü yayınımız tabii ki bir ortak yayın olacak. Hem DreamTürk TV'de ekranlarınıza gelecek. Aynı zamanda bu programın ses kaydı bir yandan da Radyo D'de, Stüdyo D programımızda yayınlanacak. O yüzden hem radyo dinleyicilerine yönelik olacak hem de televizyon izleyicilerimize yönelik olacak. Bugün tabii karmayı biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri ve yakın bir zaman önce de İstanbul'da ve İzmir'de harika iki konser verdiler ve konserlerin devamı da gelecek. Ve önce tabii ki grup üyelerine teker teker bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ tarafımda öncelikle Ada burada. Ada hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
0: İlk televizyon programı mı?
1: Evet.
0: Değildi
1: evet.
0: Herhalde. Evet.
1: Öyle.
0: İşte bu.
1: Nasıl değil?
2: Küçükken bir tane programdaydı.
0: Onu saymıyoruz, bu iki diyoruz.
1: Ben benden daha iyi bildiğini kanıtladı. Evet, ama yani böyle ilk yani. Biraz heyecanlıyım şu an. İyiyim ama.
0: Güzel. Türkiye'nin en büyük müzik havası şu anda. Evet. Bunu ilk sayalım biz.
1: İlk sayıyorum. Evet. Şu anda başlattım.
2: Karma ekibiyle ilk aslında bizim evet. Deneyimimiz olacak bu. Karma ekibiyle.
0: Evet, biz de çok heyecanlıyız. Bu arada tabii Radyo TV ve DreamTürk TV olarak da konserlerinizin medya sponsoru olarak yer aldık. O yüzden de çok mutluyuz. Devamını da bekliyoruz. Tabii programımızda bol bol bahsedeceğiz. Planlarınızdan, konserlerden vesaire. Aynı zamanda hemen biz merhaba demeye devam edelim. Cesuku burada. Cem Suha Kurt.
3: Cem Suha Kurt. Özel soru.
0: Yani... İlk iki harf almışsın her kelimeden.
3: Evet, kesinlikle.
0: Cesuku. Sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum bu arada. Önce. Ben de çok heyecanlıyım. Böyle çok gösteremiyorum ama heyecanımı. Ben genelde böyle stres olduğum zaman biraz sessiz, sakin kalıp böyle köşede gözlem yapan kişiyim.
0: Ama sahnede hiç öyle değildin ya. Yani.
3: Evet, sahneye çıkınca başka bir personaya geçiyorum direkt. Cesuku oluyorum işte evet. Sahneye çıkınca. Bireysel hayatta Cesu olarak takılıyorum.
0: Süper. Öyle gidiyor. Aynı zamanda DJ'lik var sende galiba.
3: Evet, ben bu kariyerimden önce DJ'ydim. Profesyonel bir şekilde DJ'lik yapıyordum. Hiç buralara geleceğini bilmiyordum. DJ'liği burada kullanacağımızı düşünmemiştim. Sonradan entegre ettik sahneye ve çok da güzel oldu. Çok da yakıştı bizim ekibe.

0: Güzel bir içerik çıktı aslında. Yani çok da mutluyum açıkçası bunu ekibimle paylaşabildiğim için.
1: O sahne yaptığınız performansın o kısmını sen mi hazırlamıştın birebir her şeyiyle?
0: Şöyle, benim bir abim var, Serdar abim, ismi Nodus. Buradan teşekkürlerimi sunayım tekrardan. Mix'i birlikte hazırladık açıkçası. Oturduk böyle sabahtan akşama kadar, hep bir beyin fırtınası. Bir de bizim mamajerimiz var, Ebru mamajerimiz.
1: Sevgiler
0: Kendisiyle
1: buradan.
0: birlikte, evet sevgiler buradan. Beyin fırtınası yaptık ve mix gerçekten çok güzel oldu. Böyle üçümüzün oturup işte daha neler katabiliriz, sektörde daha nasıl yenilikler yapabiliriz de diye bir mix çıktı ortaya. Çok da güzel oldu. Çok da beğendik
1: Harika.
0: ve yayınladık aslında onu. Böyle evde temizlik yaparken, işte hazır yemek yaparken açıp dinleyebileceğiniz bir
1: Evet.
0: hale getirdik yani.
2: Harika. Bizde de bu arada ekstra videomuz var. Daha seyirciye bunu sunmadan önce. Biz bayağı bütün o 10 dakika boyunca bayağı partiliyoruz böyle.
1: Aa,
2: Çok
1: güzel.
2: inanılmazdı. İlk onu dinlediğimizde grupça, onun bize yarattığı o his çok başkaydı yani. Çok güzel
1: Süper.
2: olmuştu.
1: Daha çok konuşacağız. Hemen bir sırasıyla merhaba demeye devam edelim. Adilcan Bilgin.
3: Evet,
1: Hoş geldin.
3: benim. Hoş bulduk. Sabırıma geldi, katlandım, sussun diye sıradan Nasılsınız, iyi misin?
1: Teşekkürler. Seni burada görmek güzel. Hepinizi burada görmek çok güzel. Sen
3: Teşekkür ederim.
1: başlangıç olarak neler söylemek istersin?
3: Öncelikle ben Adilcan Bilgin, grubun main vokaliyim. Ama çok şey yapmıyorum, yorumluyorum çünkü ekip herkes vokal. Herkes çok iyi sesi var. O yüzden yorumluyorum. Bu şekilde ne yapıyorum? Grubum var. Grubumla devam ediyorum şu anda. O şekilde.
1: Güzel. Peki böyle grupta bir olma hayalin var mıydı öncesinde?
3: Yani şöyle söyleyeyim, grupta olma hayalim
1: Hani
3: vardı.
1: neyim okarım dedin ya, o yüzden soruyorum bunu.
3: Evet,
1: Hani
3: grupta
1: solo
3: olma
1: gitmek
3: hayalim
1: miydi
3: vardı.
1: acaba, grupta olmak mı? Öyle bir tercihin olmuş muydu hiç?
3: Yani şöyle söyleyeyim, bu zaten ülkemize yeni gelen bir kültür. Ve bunun lacivert versiyonu vardı bende. Hani daha akustik band. Hani işte bateristi olsun, bas gitaristi olsun. Hani orada hayal ediyordum bu zamana kadar kendimi. Hani bu sektöre de yeni geldi ve hani ben de yeni gördüm. Benim için de çok farklı oldu ve çok yani kendim bulduğum yer oldu burası. Çok mutluyum yani.
1: Harika, güzel.
3: Evet, teşekkür
1: O
3: ederim.
1: zaman hemen sol tarafla devam ediyoruz. Solumda da yine 3 parlak böyle genç yüz görüyorum. Hemen buradan başlıyorum. Erdeniz, hoş geldin.
4: Hoş buldum. Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sen neler söylemek istersin? Giriş olarak, hani kısa
4: Ben de
1: bir
4: şöyle
1: düşünceler
4: giriş
1: alalım.
4: yapayım, olur. Öncelikle bu ekip gerçekten çok güzel işler başarıyor ve başarmaya da devam edecek aynı zamanda. Şu an dediğimiz gibi yani Ezgi'nin de bahsettiği gibi Karma ekibiyle şu an ilk defa bir televizyon programındayız ve çok mutluyuz açıkçası ve çok heyecanlıyız. Yukarıda kuliste şey konuşuyorduk. İlk defa bir TV programına konuk olduk ve neler olacak acaba aşağıda, neler soracaklar bize ve nasıl bir cevap vereceğiz diye.
1: Çok soru var.
4: Bakalım, evet,
2: Harika.
4: heyecanlıyız,
1: Hepsini tek tek
4: bekliyoruz.
1: görüyorsunuz ünlü kartları. O kadar çok ki bu program nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Bayağı uzayacak gibi. Hani genelde bizim konuk programlarımız tahminimizden hep fazla sürer. O da işte
4: Evet.
1: biraz da samimiyetten, biraz da
4: Değil mi?
1: böyle
4: Evet.
1: tabii eğleniyoruz da aynı zamanda. O yüzden güzel sorular gelecek.
4: Öyle, ben çok uzatmayayım o zaman.
1: Ezgi, hoş
2: Evet.
1: geldin.
2: Ben çok uzatmak istemem ama biraz uzatacak gibi. Akşam güneşi ve kumsal bütün anılarımız kutsal şey. Çünkü benim için anlamı çok büyük aslında bu grubun. Şöyle, ben küçüklüğümden beri aslında hep müziğin içinde büyüdüm. Annem benim müzik öğretmeni, babam da müzikle ilgileniyor. O yüzden hep müziğin içindeydim. Sonrasında da annemin yolundan ilerleyip müzik öğretmeni oldum. Sonrasında bu gruptayım. Aslında şöyle, ben hep ailemle iç içeydim. Benim dayım var, küçük dayım. Beni hep böyle şey, biz çok böyle arkadaş gibi büyüdük, dayım olmasına rağmen. Ve şey, küçüklüğümde benim Hepsi grubu ve 400 grubu vardı. O zamanlar deli gibi dinliyordum. Yani ben gerçekten çok büyük fanlarıydım. Dayımla birlikte sürekli evde onları dinlerdik. Daha sonrasında o zamanlar o kadar dinleyip manifestlemişim ki şu anda Karma bir grubun içerisindeyim. Ve yani ikinci aslında biz Karma grubuz şu an Türkiye'deki. O yüzden çok mutluyum. Çok gururluyum da
1: Ne
2: grubumla,
1: güzel.
2: çok gurur duyuyorum. Çok güzel işler başaracağımızdan da eminim.
1: İnşallah.
2: Öyle.
1: Güzel, harika. Özlem, hoş geldin.
5: Hoş buldum, merhabalar. Yetişkinlerim,
1: çıkmıyor kirin Sen neler söylemek istersin?
5: Ben ne söylemek isterim? Ya ben açıkçası Karma ile olduğum zaman hep akıştayım ya. Hiç böyle aklımı böyle bir şey düşünmem gerekmiyor gibi hissediyorum bir yere giderken ya da bir böyle konuşma yapacağımız zaman böyle her şeyi çok handle, böyle çok iyi halledebiliyoruz. O yüzden böyle çok düşünmüyorum aslında. Onlar benim ikinci beynim gibi.
1: Vay, ne güzel.
2: Altı beyin.
1: Birbirimizi tamamlıyorsunuz galiba.
5: Evet.
1: Her yönde. Harika. Şimdi tabii Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri diyoruz size Karma olarak. Son dönemde birçok grup da ortaya çıktı. Sola ilerleyenler de var ama bayağı yoğun günler geçiriyorsunuz şu anda siz. İşte konserleriniz vardı 18 ve 19 Eylül tarihlerinde. Önce İstanbul'da, ardından Ankara'da. İstanbul konserinize geldim ben. Bizzat oradaydım ve çok güzel bir konserdi. İlk büyük konseriniz değil mi? İstanbul konseri zaten.
2: Bizim evet. İlk konserimizdi.
1: İlk konserimizdi. Ama büyüktü yani.
2: Büyüktü.
1: Bayağı kalabalıktı ya. Çok ya, yer bile bulunmuyordu adeta. Hani ve bütün izleyiciler hep ayakta dans ederek size eşlik etti. Bazen güvenlik görevlileri oturtmaya çalışıyorlar ama kimse durmuyor. Herkes sizle beraber o enerjiye katılıyorlardı. O yüzden çok güzel, büyük konserdi. Peşinden İzmir geldi. İzmir konseri nasıl geçti?
4: Çok güzel, güzeldi, çok keyifliydi o da.
2: Evet, bayağı keyifliydi.
4: En az İstanbul kadar keyifli ve güzel aynen geçti bizim için.
1: Yine yakın zaman önce de konserlerinizin peşinden, aynı hatta aynı zamanda bir şarkınız daha yayınlandı.
2: Evet.
1: O da sizin grubunuzun adı taşıyor. Evet. Karma.
2: Göz bebeğimiz bizim.
1: Öyle mi? Niye o kadar sakladınız evet o zaman o şarkıyı?
2: Ya biz aslında doğru zamanı bekledik. Hmm. Ya dedik ki bir zaman gelsin ve o zaman o ereğe geçelim. Ama bekleyemedik. Ya aslında bekletmedik. Daha böyle benim kafamda daha çok uzun süre sonra böyle üstüne oturtmak vardı ama dayanamadık yani. O kadar istedik ki onu çıkartmak.
6: Evet, evet. Aslında planda güzel, bizim daha öncesinde çıkarmak istediğimiz parçalar vardı ama dayanamadık.
2: Evet, evet,
6: dedik aynen ki bu parçayı çıkarmalıyız bir an önce.
5: Kesinlikle.
6: Daha aynen, daha erken aldık.
1: Ve çok sevildi yani. Ben gelen tepkilere de, yorumlara da bakıyorum dinleyicilerimizden. Çok beğenmişler. O yüzen tebrik ediyorum. Şarkı yolu açık olsun tabii ki.
2: Teşekkür ederiz.
1: Umudumuz o yönde. Şimdi tekrar bir tabii başa döneceğim. Sahne performansınızdan bahsettik. Peş peşe yayınlanan şarkılarınız oldu. Bir projeniz de oldu Serotonin diye. Ondan da bahsedeceğiz. Ama öncesinde izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin merak ettiği bir soru var. Ona genel olarak bir kısa kısa cevaplarınızı alırsak. Karma nasıl ortaya çıktı? Ve aynı zamanda 6 aynı hikaye olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten öyle mi? Bu 6 ayrı hikaye nasıl tek bir gruba dönüştü? Karma nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir birlikteliği sağlandı? Tabii ki bir akademi süreci var. Bundan da bahsedebiliriz. Sıra sıra bence görüşlerinizi almak isteriz yani.
3: Şimdi bu yarışma sayesinde zaten bu Karma grubu ortaya çıktı. Ama hiçbirimizin haberi yoktu Karma olacağının. 3 erkek 3 kız hani grup çıkacak diye biliyorduk. Ama bu süreçte gerçekten çok yakınlaştık. Yani bu 6 kişi birbiriyle çok yakınlaştı. Hep dışarıda yani hep beraber yemek yiyoruz, beraber eğleniyoruz, beraber üzülüyoruz. Hani ben bunun vesile olduğunu da çok düşünüyorum. Yani evet Karma projesi tutar ama bu çocuklar da tutar dediğine eminim. Yani şu an Tolga Bey'in bu projeyi yaparken.
1: Güzel.
3: Tolga Aykut Bey.
1: Özlem sen öyle bir şey diyeceksin galiba. Sen ne katmak
5: diyeyim
1: istersin?
5: Ya, Adil'in bahsettiği şeyden şunu anladım yani. Biz yarışmadayken ben mesela kızlardan en yakın olduğum Ada ve Ezgi vardı gerçekten. Erkeklerden de zaten Adil'le eskiden tanışıyordum ve yakındık. Cesu ve Erdeniz'le de hani gerçekten böyle bir ayrı bir bağım olduğunu hissediyordum. Ben kız grubunda olacağımı düşünüyordum bu arada son dakikaya kadar. Ama sonrasında fark ettim ki Karma'daki herkes gerçekten böyle hem yakın arkadaş olabileceğim, böyle yakın arkadaş olduğum kişiler aynı zamanda. Hem de gerçekten dışarıda buluşuyoruz, görüşüyoruz. Yani baktıklarında hiç biz altımız bir arada hani bir etkinlik ya da bir şey yapmadık. Ama hepimiz baktığımızda bu 6 kişi gerçekten arasında çok iyi bağları olan 6 kişiydi yani.
3: Buna dikkat evet ettiklerini düşünüyorum ben.
2: Evet. Kesinlikle.
1: Yani o bir gözlem var o zaman orada.
2: Sizin en başında vardı.
1: O gözleme göre bir değerlendirme sürecine geçiliyor ve sizi bir araya getiriliyor.
2: Aynen. Aynen.
1: Evet. Peki Cesur, senin için bir sürpriz var mıydı bu konuda, bu grubun oluşmasında?
0: Ben sizi çok sıkmak istemem ama çok ufak bir şey anlatmak isterim bununla alakalı. Bence biz hepimiz bir yapbozun parçasıyız. Çünkü ben Önceden akademik kariyerim vardı. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum ben. Ailem hep böyle kariyerden ilerlememi isterdi. Ben o dönemde böyle içimde hep bir boşluk hissettim. Ve dansla bu boşluğu doldurmaya çalıştım. Sonra dansla dolmamaya başladı. Sonra bu sefer DJ'liğe atıldım. Sonra DJ'likte de dolmamaya başladı. Sonra bu sefer dansa DJ'liği birleştirdim. Bu sefer artık sahnelerimde bunu performans haline getirmeye başladım. Ve bu da yetmemeye başladı daha sonrasında. Yani boşluğu bir şekilde dolduramıyordum. Sonra bu yarışmaya katılmadan önceki son performansım da 400'ün Dandini Dandini şarkısıydı. İnanılmaz böyle şok geçirmiştim yani. Dedim ki nasıl olabilir ya? Yani ben şimdi yarışmaya geldim. Boy Band'e katıldım. Ve bir karma grubunda ve hani çıkış yapıyorum. Ve en son performansım 400'ün Dandini şarkısı. Yani bu kadar da denk gelemezsin. Evet. Daha sonrasında karma karışık bir grubumuz oldu böyle.
1: Bu da bu sana pek yetecek mi? Daha sonra başka bir hedeflerinde var mı hayallerin? Hani dedi ya dolduramıyorum. Hep bir şeyler istiyorum diye. Bundan sonra ne istiyorsun?
5: Var mı orada ya?
0: Ben biraz evet bu konuda doyumsuzum ya. Yani evet ben bir koç burcu olaraktan sürekli kariyer yolunda koşarak hiç yorulmadan sürekli bir şeyler üretmek, sürekli bir şeyleri kovalamak üzerine bir enerji kanalım var. Aslında bu benim için çok iyi oluyor çünkü ekibe de böyle sürekli bir yenilik, sürekli bir şeyler ekleme isteği, bir arzusu oluşuyor. Bu da bizi hep ileri taşımaya yönelik şeyler olduğundan dolayı bize olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim de böyle bir araya gelişimiz de çok garip aslında. Yarışmada böyle hiçbirimizin aklında karma yok o dönem. Ve biz birbirimize çok yakınız. Sürekli işte program çıkışı gidip kahve içiyoruz, işte dedikodu yapıyoruz falan böyle yarışmadan. Sonrasında o dedikodu tayfası bir anda karma grubuna dönüşüyor. Ve sonra artık diyoruz ki okey bu dedikodu tayfası artık WhatsApp grubunda karma olarak değişti. Çok da güzel enerjiler bir araya geldi.
1: Güzel. Bu arada tabii 400'ün ismini söyledim. Buradan 400 grubuna sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Evet, sevgilerim. Çok sevgilerim. Hayranıyız bu arada.
1: İstanbul konserimizi ilk ayda sahnede seyrettik.
5: Evet.
1: Aynı zamanda Onur Kılıç'la bizim kanalımızın Dream Türk TV'nin başarılı sunucularından biri. Evet. Keşke o da bugün burada olsaydı. Muhakkak
5: keşke.
1: Katılırdı.
5: Keşke.
1: Buradan da Onur'a ve diğer tabii ki Onur Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Bir ilham oldu mu sizin için 400 grubu?
0: Çok büyük.
5: Kesinlikle.
0: Yani... Buna Ezgi söylesin.
6: Benim için gerçekten bu arada yani gerçekten onlarla büyüdüm. Yani onların kliplerini de ezbere bilirim. Deli gibi dinliyordum. O yüzden benim için çok daha anlamı büyük. Onlarla birlikte aynı sahneyi paylaşmak, ya o gün bambaşka bir his de benim için o şarkıyı seslendirmek. Bir de biz ilk karma olarak çıkış yaptıktan sonra bize hep gelen şeyler de dönütler de bununla ilgiliydi. Hep bir edit yapıyorlar mesela bize. Bir bakıyoruz işte kız kıza şarkısıyla edit yapılmış hemen böyle şey yapıyoruz. Gidiyoruz bakın bize hangi şarkıyla edit yapmışlar. Çünkü biliyoruz ki o şarkıyı söyleyeceğiz. Ve insanlar da bunu hissediyor, biliyor ve istiyorlar da. O yüzden bilmiyorum çok mutluyuz yani. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse... gerçekten bunu manifestlemişim ve şu anda 400 gibi bir grupla, grubun olduğu gibi bir grupla karma grubu olarak burada oluyor olmamız benim için çok ayrı bir gurur verici bir şey yani.
4: Kesinlikle. Ben şeyi hatırlıyorum. İlk karma grup olarak çıktığımızda oturup şey yaptık. Bir karma grup ne yapabilir, ne yapar acaba deyip karma grup 400'ün YouTube'da konserleri falan var mı diye açıp izlemiştik.
1: Çok şanslısınız. Önünüzde bir örnek vardı aslında.
6: Evet, aslında
1: örneklerden yola çıkarak siz biraz daha tabii onu geliştirmeye çalıştınız. Günümüze uyarlamaya çalışıyorsunuz. Evet. İyi ki o örnekler varmış yani. Olmuş ya.
4: Kesinlikle.
1: Ya. Kesinlikle. Harika. Ama sen bir şey söyleyeceksin galiba. Karma nasıl ortaya çıktı ve senin hikayen neydi yani? Bu gruba katılırken bir sürpriz yaşadın mı?
7: Ya ben bu yarışmaya katılırken... Aslında benim bu arada bunu bilenler vardır yani. Benim en büyük hayalim karmaydı yani. Ben karmada olmak istiyordum ama... Yani şeyde bizim yarışmanın formatında bu yoktu. O yüzden böyle hani aslında kız grubuna okey razıydım. Yapmak istediğim işine bu tarz bir şey olduğu için. Sonra karma fikri ortaya çıktığında etrafta herkes dört dönüyor. Biri diyor ki ben olmak istemem ama yani çoğunluğu değil mi? Herkes istemiyordu. Evet. Ya kızlardan çok kişi. Erkekler biraz yorumsuzdunuz siz.
8: Evet.
7: Ama ben işte böyleyim. Yani karmada olmazsam ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani bu sefer ben kız grubuna gidersem o zaman gerçekten benim en büyük hayal kırıklığım falan olur. Ben o kadar
1: sen
7: istiyordum.
1: Sen en baştan bir kafanda belirlemişsin aslında.
7: Aynen. Sonra böyle toplantılar falan oluyor. Tek tek bizi alıyorlar. Nasıl bakarsınız karma grubuna? Öyle olsa ne olur? Böyle olsa ben böyle... Ben karma grubunda olmak istiyorum.
4: Sipariş veriyorum karma grubuna.
7: Sonra gerçekten sizin de dediğiniz gibi biz hep bir aradaydık ama altımız bir arada değildik. Yani biz üçümüz çıkıyorduk, ikimiz çıkıyorduk, dördümüz çıkıyorduk ama altımız bir arada hiçbir şey yapmamıştık. Ama böyle güzel olacağını da tahmin ediyorduk yani. Bu kadar bu uyumu yakalayacağımızı, bunu böyle yürüteceğimizi hissediyordum.
1: Güzel bir, ortaya çok güzel bir sinerji çıkmış, onu anlıyorum
7: evet,
1: yani.
7: Evet, kesinlikle. Herkesin ve insanlar bunu hissediyor. Ben en çok buna şey oluyorum. Yani insanlar ekrandan bizim bu enerjimizi hissedebiliyorlar. O bizi çok mutlu ediyor.
3: Şimdi az önce erkekler yorumsuzdu dedi ya. Biz boyband olacağı için aramızda kendimiz konuşuyoruz yine Erden İzliyorsun ben. Şeyiz, şimdi bize dans dersinde öğretilen şu, boyları eşitlememiz gerekiyor. Boylar uzun.
4: Bunu yapamazsın.
1: Şu an en uzun sensin galiba değil mi? O yüzden
3: böyle. Boyları eşitlememiz gerekiyor. Tamam eyvallah. Hani şey yaparız. Eşitleri son. Karma denince şimdi... Özlem senin partnerin olacak dediler. Özlem senin partnerin olacak dediler. Dik duramıyorum mesela. Böyle duruyorum. Ondan sonra tonlarımız yani bir kadın tonuyla erkek tonu farklı. Yani evet. Oturup mesela bunları düşünüyoruz. Bunu nasıl hani birbirimizi meşleneceğiz edeceğiz derken gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ve insanlar da çok beğendi. Yani kafamızdaki soru işaretleri de gitti ama ilk başta biz de böyle tereddüt etmiştik. Evet. Öyle yorumlayayım.
6: Aslında çok büyük bir risk de yani bir kadın bir erkeğin bir arada olması, bir grupta olması hem vokal anlamında da aslında ortak bir tonda buluşmak kolay bir şey değil. Ama biz onu çok güzel başardığımızı düşünüyorum. Yani bir şarkıyı dinlerken hem erkek sesini duymak hem kız sesi, kadın sesini duymak güzel geliyor kulağa.
1: Son olarak evet az önce size bir pas gelmişti oradan. Özlem'den de görüşünü alalım.
5: Evet, boy eşitlemek gerekiyor. Arada gözüme batan yerler oluyor. Ben de aynı zamanda dans temelli de sayılırım. Bir grubum vardı evet. Daha öncesinde. Ya şöyle, biz çok uğraşıyorduk. Hani en küçük senkronuna kadar uğraşıyorduk. Ama şu an mesela bizim karma karışık olduğumuzdan dolayı gözüme batmıyor bazı şeyler. Hani Adil'in boyu ya da benim boyum gözüme batmıyor. Daha çok o kadın erkek uyumu beni ısıtıyor yani açıkçası. Öyle söyleyebilirim.
7: İşte evet, o kız erkek atışmasına...
5: Ya bence zaten uzun kısa olması daha güzel duruyor.
1: Evet, tam da onu diyecektim ben. Şimdi adı zaten grubun Karma. Evet. Bence her renkten, her tarzdan olmalı diye düşünüyorum. Şimdi benim aklıma öyle geliyor. Karma. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. İşte sarışın olabilir. Renkli saçlı olabilir.
7: Evet,
1: tabii. Hepsi olabilir. Karma.
7: Trafik lambası.
5: Görüyoruz editleri, her şeyi görüyoruz. Evet.
1: Şimdi tabii yine sorularıma devam edeceğim. İsteyen istediği gibi cevap verebilir diye düşünüyorum. Ortak sorular bunlar hepsi de. Az önce bahsetmiştik. Hepiniz Metronom Akademi sürecinden geçtiniz. Oraya ilk girdiğinizde tabii az önce bahsettiniz ama hayaliniz bir grubun parçası olmak mıydı yoksa bir solo kariyer peşinde olmak mıydı? İlk düşünceniz neydi? Onları merak ediyoruz aslında.
5: Yani benim için zaten çok uzun süredir bu işin içerisindeyim. Yaklaşık bir 10 sene olmuştur herhalde. Çünkü en büyük hayalim her zaman bir grup içerisinde olmaktı ve bunun için çabaladım. Zaten beni tanıyanlar da hep bu şekilde tanıdı yani. Hiçbir zaman Özlem solo olmak isterdi diyen birisini göremezsiniz beni tanıyan. Yani o yüzden şu an bir grupta olmak benim için böyle hani bir şey başarmak gibi bir şey. Yani en büyük hayallerimden birisini gerçekleştirdim, bir tık attım gibi bir şey denilebilir.
1: Güzel.
4: Ben de öyle. Buraya Metronom Akademi'ye adım attığımdan itibaren ben buraya zaten bir grubun içerisinde olma hayaliyle geldim ve daha uçağa binmeden kendime bir söz vermiştim ve o sözü tuttum. Zaten kendime de. Mutluyum.
1: Güzel. Senin istediğin de olmuş. Evet, senin istediğin de olmuş.
4: Kesinlikle.
1: Var mı başka yorum?
7: Ben hiçbir zaman K-pop kültürüne giremedim. Mesela sen çok Özlem deli gibi takip ediyor, sen de ediyordun. Ben hayatımda mesela hiç bir K-pop grubunu açıp dinlememiştim. Yani yok, o kültür yok ki bende. Yani giremedim oraya. Benim keşfetime hiçbir yerime de çıkmıyor. Karşıma da çıkmadı hayatım boyunca. Yani şu an çıkıyor. Ama bizim ülkemize geldikten sonra ben dedim benim bunu yapmam gerekiyor herhalde. Çünkü izlerken şey oldum yani ben burada olmak istiyorum. Oradan benim geldi. Yani ama
1: ben de şu an şaşırdım, yanılgıya düşmüş de oldum gibi hissettim kendimi. Ben de şu anda yeni nesil grupların hemen hemen hepsinin K-pop müziğini böyle çok sevdiğini düşünüyordum. Sizde yokmuş.
7: Özlem o biraz bize şey yapıyor, gösteriyor, izletiyor, böyle var, şunlar var, dansları gösteriyor, şarkıları dinletiyor. Onun gösterdiği kadar var bende hala yani.
1: Ama fanlarınızda sanıyorum yani K-pop hayranlığı vardır çoğunda.
7: Aynen, aynen. Kitle aynı kitle
1: aslında. Zaten böyle bir şey de var, ifadeyi çok görüyorum yani K-pop. Sizin yaptığınız müziğe de TR Pop evet, adlandırılıyor sosyal alanda.
7: Ben TR Pop biliyorum.
1: Yusuf sen peki tabii sen solo çok iş yaptın şimdi yani DJ'lik dedin, evet. Bahsettin. Hı hı. Var mıydı aklında bir grubun üyesi olmak ilk akademiye girdiğin zaman?
0: Ya uzun bir süre solo çalıştım. Solo çalıştıktan sonra artık ekip muhabbetine döndü olay. Sonra bir düşündüm dedim ki ekiple yapabilir miyim? Bu benim hani içim biraz muammaydı. Çünkü işte ekibe girdiğinizde gerçekten senaryo çok değişiyor. Yani farklı fikirler, işte farklı kararlar derken dedim ki kervan yolda düzülür. Yani o şekilde bir şekilde yani yapacağım. Girdim ve sonra arkadaşlarımla da iyi anlaştığımı görünce açıkçası bu korkum bir anda gitti. Ve iyi anlaşmaya başladığımda artık güzel bir kanalize olmaya başladım işe. Ve hayallerimi gerçekleştirmede de onlarla birlikte güzel bir yol yürümeye başladım. O yüzden pek de bir sıkıntı çekmedim. Ya tabii ki de aramızda anlaşmazlıklar oluyor. 6 kişiyiz burada. Ama işin özünde hepimizin ortak bir hayali ve amacı var. Bu doğrultuda da saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çok da güzel ilerliyoruz.
1: Güzel. O zaman anladığım kadarıyla hani grup içerisinde, akademi sürecinde çok da solo yapacağım diye tutturan yoktu galiba.
0: Yok hiç yok.
4: Hiç yok.
0: Evet.
7: Zaten bir olsaydı, katılmışız. Evet. Solo tutturacak. Kasım
1: güzel. Adicen var mı ekleyeceksin bu konuda?
3: Yok hayır her şey güzel.
1: Sen mikrofonu böyle bir şeyler söyleyecek misin?
3: Ben izlemeye yani şöyle söyleyeyim solo konusu hakkında. Yani olmak isteyen birisi olsaydı burada herhangi bir üye olurdu zaten. Hani herkes çok yetenekli. Evet. Allrounder yani herkes çok olabilecek kapasitede ama herkes grupta olmak istediği için buradayız, beraberiz bütünüz.
1: Peki 6 kişilik grup dendiğinde ilk tepkiniz nasıl oldu diye merak ediyorum yani ya da en şaşırtıcı tepki kimden geldi acaba 6 kişilik grupta olmak?
7: Özlem'in gruba girmesi. Evet.
6: Özlem'i duyduğumuzda çok şaşırdık çünkü evet. Biz hepimiz
4: karma grupta olmasını evet.
7: Ya Ezgi ve ben hesaptaydık. Yüksek ihtimalle karmadayız ama Özlem'in öyle bir böyle çok kız enerjisi Görband, var ki aynen. Direkt yani Görband. Onu o ama işte mesela o da buraya da uyumlandı ama
6: ne olur bilmiyorum evet. Bizim grupta olmasaydı.
7: Aynen. Vay, ya güzel. İşte.
1: Süpersiniz. Peki ilk birbirinizi tanıdığınız dönemde ya bu kişiyle çok iyi anlaşırım veyahut da ya bununla işin biraz zor dediğiniz var mı aranızda böyle çapraz baktığımız zaman öyle kişiler yani, var mı?
4: Çok politik olacak cevabım ama ben hiç kimse hakkında böyle düşünmedim aslında. Hepimizin aynen. Zaten dediği gibi adamın. Hepimiz bir noktada dışarıda 2-3 kişi falan beraber oturup buluşuyorduk.
6: Aynen.
4: Zaten yarışma sürecinde biz otelde konaklıyorduk şehir dışında gelenler. Özlem ve Adil'le sürekli birbirimizle vakit geçiriyorduk. Aynen terasta oturup hepimiz yiyorduk biz.
1: Evet o da tabii değişik bir süreç. En başta zaten birbirimizi tanıyordunuz yani aynen, bu süreçte. Sonuçta bir araya gelince de zaten uyumlu olduğunuzu biliyordunuz, konuşuyordunuz zaten ve daha da sanıyorum sevinme haliniz, o duygunuz daha çok yükselmiştir.
4: Kesinlikle.
1: Evet, kesinlikle. Ya şaşırma olmamış galiba.
7: Yok. Evet. Bizim zaten Özlem'le biz yarışma boyunca aynı gruba denk geldik. Evet. Yani kurada çekiyoruz ama kurada denk geliyoruz. O yüzden mesela Özlem'le aynen. Şeyimiz çok iyi biliyoruz.
5: Öyle şey, ada kaderim hani gibi böyle bir şey yani.
7: Sonsuza kadar artık.
1: Süper. Peki tabii 6 farklı isim var. Peki 6 farklı ismin ortak bir müzik dili oluşturması kolay oldu mu?
4: Kolay olmadı.
3: Yani bu en zorlanıyoruz.
5: Hala zorlanıyoruz.
7: Evet. Ama ben bunu seviyorum. Ya herkesten kesinlikle farklı evet. Bir şeyin katılıp bunun oluşması yani hepimizin farklı bir tarzı, karakteri, her şeyimiz çok farklı. Ama evet. Bunları birleştirdiğimizde güzel noktaları alıp birleştirdiğimizde bence çok güzel şeyler çıkıyor ortaya.
5: Birbirinden gerçekten hani farklı. Çok farklı şarkılar ve çok farklı eralar. Hani zaten oradan anlayabilirsiniz ne kadar karma karışık yaptığımızı.
6: Aynen, sadece hani kız erkek olarak karma değil, gerçekten istediğimiz de aslında tek bir şeye bağlı olmak değil, farklı tarzda müzikleri de insanlara kabul ettirebilmek. Kendi müziğimizi mesela en son çıkardığımız şarkıda bilerek de biraz kendi müziğimizi de ortaya koymak istedik. İnsanlara farklı geldi evet ama işte zaten istediğimiz de bu aslında. Yani farklı şeyleri ortaya koyup insanlara bunu kabul ettirebilmek. Umarım da bunu güzel geçiriyoruzdur
4: kesinlikle
6: insanlara.
4: Yani benim için aslında üretmek bu demek. Farklı farklı tarzda şarkılar çıkarmak demek. Aynı tarz üzerinden 3-4 şarkı çıkaracağımıza bu şekilde çıkarmak benim için çok daha tatmin edici yani.
1: Yine yani isminizin hakkını veriyorsa da veriyor. Dolayısıyla şunu diyebiliyoruz o zaman. Bir ortak bir dil oluşturmuş oldunuz ve farklı tarzlara açıksınız. ve farklı şarkılar yapmak ve dinleyicinize vermeyi de seviyorsunuz anladığım kadarıyla.
4: Kesinlikle.
1: Sevinmeye devam edeceksiniz de.
6: Umarız.
1: Güzel. Peki grup olmayı öğrenmek diye bir şey var mı acaba diye onu merak ediyoruz.
6: Kesinlikle.
1: Var mı? Yani sadece şarkı söylemek veya iyi dans etmek değil galiba bu olay. Kesinlikle. Değil mi? Farklı bir şey.
4: Evet. İş dışında da birçok zaman hep beraber zaten aynı evin içerisinde yaşıyoruz.
7: Evet, o da.
4: Hepimiz. O da bir süreç sonuçta bizim için. Birbirimize alışmak, birbirimizi yakından tanımak. Bunların hepsi bir süreç ve grup olmak aslında.
6: Çok büyük bir fedakarlık iş aslında
4: kesinlikle.
6: Bu. Yani herkesin kendinden bir şeyler katması, kendinden bir şeyler ödün vermesi gereken bir şey. Hepimizin farklı karakterleri var ama o kadar güzel orta bir paydada buluşuyoruz ki herkes kendi karakterini bir kenara koyup gerçekten grup olmayı başarabiliyor. Zaten bence insanlara bu kadar güzel bu işi yansıtabilmemizin sebebi de bu. Hepimiz kendimizden bir şeyler veriyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Bu da bizim çok güzel bir avantajımız.
1: Peki akademi sürecinde şan, dans, koreografi ve sahne performansı üzerine birçok çalışmanız oldu. Bunları saydığımızda sizleri en çok böyle zorlayan konu neydi acaba? Onu merak ediyorum. Yani dans, şan konusu, koreografi vesaire. En çok zorlayan süreç neydi acaba?
3: Benim dansım güzeldi hep. Zaten biraz şan zorladı.
1: Şan. Evet, Adıcan'dan şan geldi.
3: Ya ben hiç dans etmiyordum. Ayna karşısında geçmişliğim bile yok. Hani ondan çok çekiniyordum. Ve hani şu anda eski video, daha dün beraber izledik Ezgi ile. Hani crop top haftası, ilk metronomun ilk bölümü. Ya ne yapıyormuşum ben ya? Öyle söyleyeyim. Yani ben nereye gelmişim? Yani o triplerdeyim ama şu an çok değişti her şey ya. Çok güzel. Her şey tıkırında ilerliyor. Sen devam etmek ister misin Cesur?
0: Ben yarışmaya gelene kadar hiç kendi sesimi bile bilmiyordum. Yani duymamıştım, kendi ses rengimi bilmiyordum, hiç kullanmamıştım, şarkı söylemiyordum yani hiçbir şekilde. Yarışmaya geldiğimde kendi sesimi tanıdım, kendi sesimi duymaya başladım. Kendi sesimi keşfetmeye, şarkı söylemeye, öğrenmeye başladım. Şarkı söylemek de dans etmek gibi olmadığı için benim için daha zorlu. Yani dansı kopyalayabiliyorsunuz. Böyle aynaya baktığınızda falan mesela şey yapıyorum işte Adilcan'a dans gösterdiğim zaman Adilcan diyorum arkama geç, ben ne yapıyorsam aynısını yap diyorum, beni taklit et diyorum ve o şekilde bir şekilde çıkıyor. Ama ses de öyle değil, erdiğiniz bir ses veriyor. Ona göre o çok doğru. Bana göre ben onu veremiyorum bir şekilde, hani onun tonuna çıkamıyorum. O yüzden çok daha fazla zorlanmıştım. Ses gelişimi de dansa göre bir tık daha fazla süreç alıyor. O yüzden yani ses konusunda
4: evet, çok yol kat etti.
0: Arkadaşlarım vokal ağırlıklı olduğu için hepsi, vokal konusunda çok yetenekli oldukları için bana bu yolda çok fazla şey kattılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Sırıtmamaya çalışıyorum yanlarında öyle söyleyeyim.
6: Ya zaten hepimiz yani şöyle, aslında Cesu da DJ'lik yaptığı için önceki hayatta hep müziğin içindeydi. Yani kulağı aslında
1: müzik kulağı var.
6: Aynen, müzik kulağı aslında çok aşırı gelişmiş. Ve grupta da ne kadar vokalimiz şey olsa da, güçlü olsa da dans anlamında da aslında birbirimizin açıklarını kapatıyoruz birbirimizle. Mesela Cesu vokal anlamında gelip bize bir şeyler sorabiliyor ve gerçekten üstüne çalışıyor. Atıyorum Adil, Ada, yani Erdeniz, hepimiz aslında Cesu'ya gidip sorabiliyoruz. Çünkü Cesu'da aslında 10 senelik bir geçmişi var dans anlamında. O yüzden birbirimizin açıklarını çok güzel kapatıyoruz birbirimizden destek alarak.
1: Güzel. Var mı ekmek isteyen Erdeniz?
4: Benim sadece koreografi hafızam zorlandı bu süreçte. Evet, unutuyordum yani sürekli dansları. Evet, onu almakta ben biraz zorlu bir süreç yaşadım.
1: Hatırlıyorum ben de sizi izlerken işte İstanbul konserinizde. Ne kadar sahne kaldı? Sanıyorum 2 saatten fazlaydı yani.
6: Yok, 2 saate yakındı. 2 saat civarı.
1: Yani 2 saat boyunca farklı farklı koreografiler çıkıyorsunuz. Hakikaten nasıl karıştırmıyorlar diye ben de bir izleyici olarak hep düşündüm bunu yani.
4: Günlerce çalışarak.
6: Günlerce uyumayarak. Bütün gün çalışarak.
1: Çalışmak. Özlem sen zaten yani dans konusunda sanıyorum zorlamamışsındır.
5: Yok, dans beni zorlamadı. Sadece şey zorladı. 6 kişilik paten benim gözümde çok felaket bir şey. Ben çok mükemmelliyetçiyim bazı bu tür konularda diyeyim. Her türlü uyumlu olması gerekiyor ama 6 kişi olduğu için mesela hep böyle sanki bir kişi arada mı kalıyor böyle. O benim kafamı çok karıştırıyordu. Sonra da uyum sağladım. Ama iyi yani şu an. O kadar gözüme batmıyor.
3: Allah razı olsun.
5: Değil mi? Yok, sen hep kal.
1: Ada, sende var mı böyle bir zorlanan?
7: Ben kameraya alışmam uzun sürdü. Orada ben zorluk çektim. Ama iyiyim şu an.
1: İyiyim hala. O zaman kameraları şöyle sallıyoruz. Yeni gelmişler. Şimdi hazır mikrofon sendeyken biraz böyle kişisel kısa sorularla devam edeyim istiyorum. Ada, senden devam ediyoruz. Senin müzik hikayen nerede başladı?
7: Doğduğumda.
1: Doğduğumda
5: ben... Bence Ada da bilmiyordur yani. Çok
7: evet,
5: kişi
7: ben de bilmiyorum.
1: Peki çocukluğun var mıydı böyle sahne hayali?
7: Ben 3,5 yaşında baleye başladım. 3,5 yaşında resme başladım. Yağlı boyaya direkt.
1: Direkt sanatın içine doğmuşsun.
7: Aynen,
1: sen.
7: Aynen, annem resim öğretmeni. Babam mimar ama o da hep sanatla uğraştı, müzikle ilgilenen. Müzik kulağı çok güçlü. Ben bir noktada onu geçene kadar ondan yardım istiyordum. Bir noktada depar asıp ilerledim. sonra hep yani bu yolda ilerledim. Sonra zaten liseyi güzel sanatlarda okudum. Sonra konservatuardayım şu an yani devam edemedim projeden dolayı ama hep yani misin? Sanatın yani...
1: Tamamlayacak mısın ya?
7: İstiyorum. İstiyorum. Devam etmek istiyorum. Şu an sadece çok fazla doluyuz. Okula gidecek müsaitliğim yok ama ben bitirmek istiyorum okulumu.
1: Güzel, not. Bravo.
7: Babağa gideceğim.
1: peki karmayla, işte, vokalle birlikte az önce bahsettik. Yani performans ve dans tarafı tabii ki ön planda. Senin de orada görüyoruz hem performans hem dans anlamında. Peki şarkı söylerken az önce Erdeniz'de bahsettiği gibi o koreografiyi kusursuz götürmek senin açıdan kolay mı zor mu?
7: Benim koreografik hafızam iyi. Alıyorum direkt. Sadece hareketleri benim oturtmam çok uzun sürüyor. Yani okey, bir sonraki hareketin her zaman ne olduğunu hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmuyorum ama o hareketi yapma seviyem, derecelerim, oralarda oturtmam benim uzun sürüyor. Ama onun dışında ne denir ki? Hocam, ne denir ki? Yani
3: teşekkür ederim. Ama.
1: Peki seni en çok ne heyecanlandırıyor sahnede?
7: Direkt sahnede olmak ya. Çıktıktan sonra yani o tepkiyi almak direkt şey yapıyor. Okey. Oldu. Şu anda buradayım. O his çok güzel. Genel ben her şeye heyecanlanıyorum. Sahnede olduğumda gelen her tepki...
1: Heyecan iyidir. İyi bir şey.
7: Evet.
1: Yani.
7: Sahnede sizinle kurduğum herhangi bir göz kontağı şey alıyorum. Ne yapıyoruz biz şu anda? Okey, devam falan.
1: Bence o hani üzerinden yıllar geçse de o sahnede o heyecanı zaten yaşaman gerekiyor. Evet. Yaşamazsan bir problem vardır demektir. O yüzden heyecan iyi bir şey. Şimdi hanımlarla devam ediyorum. Ezgi, sana sorularım var. Sen de rap ve dans tarafı biraz fazla diyebiliyorum. Değil mi? Peki rap müziğe ilişki nasıl başladı? Söyler miydin, yapar mıydın?
6: Ya şöyle aslında seviyorum. Çok seviyorum. Ben Ezel dinlemeyi çok seviyordum. Ezel Motive. Çok sevdiğim rapçiler. Onun dışında dans anlamında da aslında benim geçmişim çok uzun süreli değil. Programa başlamadan bir sene önce dansa başlamıştım. Ama hep de içimde vardı yani. O küçüklüğümden beri videolarım da vardır hep dans ederken evde. Ama kısa süreli aslında dans ediyorum ama kısa sürede iyi yol aldığımı düşünüyorum. Hala da üstüne katmaya çalışıyorum, emek gösteriyorum, çabalıyorum. Öyle.
1: Güzel. Peki şarkılardaki kendi bölümlerini yorumlarken ne kadar kendini özgür hissediyorsun?
6: Aslında bayağı özgür hissediyorum. Biz Cesur'la birlikte giriyoruz kayda genelde. İkimiz çünkü gruptaki şeyimiz aynı, görevlerimiz. Hem main dancer'ız hem de rapper'ız. giriyoruz böyle, bazen hatta şey oluyor, bizim menajerimiz de hep bizimle birlikte oluyor. Bazen işte kendime veremediğim anlar oluyor. Diyor ki ya sol kendin istediğini yap, söyle falan böyle. Cesur aynı zamanda böyle diyor, beni gazlıyorlar. Aslında onların bendeki şeyi çok etkisi değil. Yani benim aslında özgürleşmemi sağlayan da onlar.
1: Ezgi'den de bir şeyler katlıyorlar sana.
6: Evet yani, aynen öyle. Kesinlikle yani şey yapmıyorlar. Güzel. Bir şekilde söyle değil de hani beni özgürleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kayda da zaten hep öyle giriyorum. Onların bana olan o desteğiyle çok güzel işler
1: çıkartıyoruz.
6: O zaman
1: bu desteklerin ardından ileride söz yazma konusunda veya kendi bölümlerini daha fazla böyle üretmek ya da şekillendirmek anlamında böyle girişimlerin olacak mı?
6: Tabii ki de grup çana zaten böyle bir hedefimiz de var. Kendi şarkımızı da yapmak istiyoruz. Aa,
1: güzel. O zaman Özlem'le şimdi devam edeceğiz. Yine kısa kısa sorularımız var. Özlem, senin nasıl müzikle tanışman nasıl oldu? Onu önce bir duyalım.
5: Ben de aslında müzikle büyüdüm. Yani çok küçüklükten hep böyle videolarım var. Hep şarkı söylediğim, böyle dans ettiğim. Ya benim için dans ve müzik hep bir aradaydı yani. Hem şarkı söyleyip hem dans etmeyi çok seviyordum. Ailem de çok beni o yöne hani yönlendirdi. Böyle okulda çok başarılı bir çocuk değildi. Hep o dans ve müzik alanında hani kaçıp da gerçekten bir şeyler yapan kişiydim. Liseyi de mesela açığa aldırıp konservatuara hazırlanmak istemiştim. Çünkü kendimi daha çok oraya ait hissediyordum her zaman ve hep o yandan hani bir şeyler yapmak beni daha mutlu ediyordu. Hep bugün için çabalıyordum yani küçüklüğümden beri.
1: Peki o küçüklüğünde sesinin farklı olduğunu ilk böyle fark eden sen miydin yoksa yakın çevrenden biri miydin?
5: Ya onu bilmiyorum ama.
1: Çok küçüktüm o zaman diye ya, hatırlamıyorsun yani bu.
5: Ya küçükken tabii şarkı söylüyordum ama hani sesim güzel mi ya da hiç bunları düşünmeden hani daha özgür bir şekilde. Yani aklıma ne gelse onu yapıyordum ve sürekli de düşünüyordum yani şeyi, hani gelecekte kuracağım kişiyi.
1: Peki yani bu işi sen profesyonel olarak yapmalısın diyen ilk kişi kimdi çevrende?
5: Tahtacı ailesi var. Benim Özgür Tahtacı ve Yavuz Tahtacı. Onlar benim hep bir yerlere gelmem için çabalayan kişilerdi. Yani ailem tabii ki en büyük destekçim ve bunu keşfeden kişiler. Ama mesela ailem de beni bu noktaya getirmek istiyor muydu tam olarak bilmiyorum. Onlar mesela gerçekten beni bu noktaya getirmek isteyip böyle ailemin de aklına sokan kişilerdi.
1: Peki sen grup içerisinde kendi vokal karakteri nasıl tanımlıyorsun?
5: Ben de grupta main vokalim ama şöyle diyeyim. Benim sesim biraz farklı diyebilirim yani şey. İnce bir ses tonum var, ses rengim var. Ve o ses tonunun böyle ayırt edici özelliği olduğu için aslında main vokallik görevini de üstleniyorum biraz daha. Çünkü bu gruptan her şey olur öyle diyebilirim yani. Bu grupta herkes her şeyi yapabilir kesinlikle. O yüzden biraz daha rollerimiz böyle şey gibi. Hani olsun evet çok güzel ama bu gruptan her şey olur. Yani Ezgi rapper ve dansçı değil. Aynı zamanda çok iyi bir vokal yani müzik öğretmeni zaten. Hani hepimizde her şey olur. O yüzden hani rollerimiz var evet ama biz hani herkes her şeyi gösterebilsin çok istiyoruz. Yani aynı zamanda buna da dikkat ediyoruz.
1: Harikasınız. Şimdi tabii erkeklerle devam edeceğiz ama önce yine çok kısa bir ara vereceğiz. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
3: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Dream Türk TV'de ve radyodaydı. Karma ile programımız kaldığı yerden devam ediyor. Önce hanımlara sorduk, şimdi erkeklerle devam edeceğiz. Az önce bir araya gitmiştik ve Adilcan'la devam ediyoruz. Adilcan, yine sana çok kısa sorularım var. Evet. Sen senin için müzik nerede başladı?
5: İlkokulda bağlamayla başladım ben. Aa. Yani bunu bu arada arkadaşlarım da bilmiyor.
6: Şaşırdım bu arada.
4: Bak, güzel okulda... sürpriz böyle cevaplar geliyor.
5: Ya okulda bağlama kursu açıldı. Dedim neden olmasın, bir deneyeyim. Ondan sonra işte bir süt içtim, dilim yandı. Bir tren gelir hoş gelir. Orada başladı. ondan sonra...
4: Söyler misin bize şu an?
5: Süt içtim.
4: Yapma. Tren gelir hoş gelir.
5: Kariyeri burada bitirmeyelim. Başlamayalım.
7: Süt olmadan seviyorsun bu kadar çok değil
5: mi? Çok tabii.
7: Adil'in sütle özel bir bağı var.
6: Evet. Süt biraz olmadan yapılmaz.
5: Sabah akşam süt.
4: Ne güzel. Ama süt tabii faydalı bir şey ya.
5: Keyifli, evet. Seviyoruz.
4: Bilmiyorum fazlası nasıl olur ama.
5: Haydi. ondan sonra... gitara merak sardım. Ya daha çok enstrümanın üzerinden gitmeye çalıştım. Böyle çok ben bir enstrümanı görüyorum ve ona marul olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. İşte evde klarnet de var, kahon da var, her şey var yani. Böyle takılıyoruz. Onun dışında rap'e çok sardım. Aynen. Belli bir süre rap'e bayağı sardım ve eski old school'a falan da döndüm. Fuat falan da çok dinlerim, severim. Onun dışında öyle.
4: Peki o profesyonel aşamaya geçmeye kararı nasıl oldu?
5: Profesyonel aşamaya geçme şöyle oldu. Kafelerde başladım. Sokak müzisyenliği yaptım. İşte bir arkadaşım vardı, beraber sahne yaptım. Gitarcı bir arkadaşım. O şekilde yavaş yavaş profesyonelliğe adım atmaya başladık. Yani sokaktan geldim, öyle söyleyeyim.
4: Az önce
5: bir de şey ekleyebilirim aslında. Müzik teknolojileriyle aslında hani bunu daha çok taçlandırdım desem daha doğru olur. Bunun arka planı, kayıt alma işine çok merak saldım. İşte o zamanlar hem çalışıp hem müziği götürmeye çalışıyordum. İşte her ay böyle tek tek böyle ses kartı aldım, mikrofon aldım. İşte programları yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Videolar izledim, sonra özel ders falan derken hani o şekilde daha çok yükselttim. Hani onun üzerinden devam ettim. Sonradan aslında şarkı söylemeye çok geç başladım. Evet. Öyle söyleyeyim. Daha çok genellikle enstrüman ve arka planda daha çok takılmayı da daha rahat hissettiğim bir alanda.
4: Üretim tarafındaydın yani biraz daha.
5: Aynen.
4: Şimdi şarkı da tabii söylüyorsun grupta. Solo şarkı söylemekle bir grubun parçası olmak tabii biraz farklı şeyler.
5: Evet.
4: Bazen işte öne çıkmak gerekiyor. Bazen gruptaki arkadaşına bir alan açman gerekiyor. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Nasıl baş edebiliyorsun bu durumla?
5: Bunu bize öğrettiler zaten. Hı. Hani en başında işte senin görevin bu ve sen evet, bunu bu şekilde yapacaksın. Arkadaşlarınla atıyorum görevi bu ve onlar da bu şekilde katkı sağlanacak. Bu yüzden hani bu konuda çok sıkıntı çekmiyorum. Hani burada... hepimiz birbirimizin hani evet vokalde bir açığım varsa vokalimi kapatıyorlar. Dansta açığım varsa dansım kapatılıyor. Yani bu şekilde birbirimizi her zaman arkasını kolluyoruz, evet, ama hani herkesin görev bilinci vardı zaten en başından beri. O yüzden tatlı ilerliyor her şey.
4: O zaman bu eğitim süreci çok faydalı olmuş diyebiliriz.
5: Tabii tabii. Eğitim sürecinde...
4: Bu soruları soruyorum ama zaten cevapları eğitim sürecinde hepsini zaten yapmışsınız ve onları
5: evet,
4: hazır bir şekilde şu anda sahneye çıkıyorsunuz. Evet. Güzel. Cesuku ile devam edeceğiz. Cem Suvakurt. Cesuku.
8: Biraz garip geliyor. Böyle hiç böyle, duymamıştım yok, böyle.
4: Güzel böyle bir telaffuz fonetiği var ya. Cesuku.
8: Cesuku.
4: Biraz böyle şeyde Uzak Doğu'yu da andırıyor.
8: Cesuku. Bir böyle Japon ismi gibi. Cesuku. Bazıları şey diyor Jessica.
4: Ya bu tamamen herhalde değil mi en başta dediğimiz gibi isminden yola çıkarak bu Cesuku veriyor. Farklı bir anlamı yok.
8: İki ismimi de seviyorum. Yani işte bazıları Cem mi diyeyim, Süha mı diyeyim diyor falan. Ya da Cem Süha mı diyeyim diyor. Ben diyorum ki Cesu de. Yani kısa yolu olsun, daha rahat olsun diyor. İkisini de söylemiş olursun diyorum.
4: Güzel. Peki senin hikayen nasıl başladı? Senin de rap müziğe karşı değil mi? Bir bağın var. Senin nasıl başladı, nasıl ilerledi?
8: Ben daha çok New School dinliyorum rap camiasında. Old School daha çok adilcandır. Evet. Benim müziğe olan ilgim, ben inanılmaz bir müzik tüketicisiyim. Yani küçükken benim lakabım kulaklıklı çocuktu. Evet, böyle kimseyle konuşmazdım. İşte servisle okula giderken sadece kulaklığımı takardım. Böyle yemek yemek ve ders dinlemek dışında beni sadece kulaklıkla falan görürdünüz. Sürekli böyle müzik dinleyip işte kendimi sahnede hayal ederdim. Kendimi o müzikte böyle sanki bir müzikal çekiyormuşum gibi hayal ederdim. Aslında şu an bu programa geldiğimde de bu soruyu sorduğunuzda da şeye fark etmiş oldum. Ben aslında o anda bunları başlatmışım, yani bu manifest işine, bu tezahür işine o an girmişim ve burayı o şekilde çekmeye başlamışım. Bir böyle bir Adicen konuşurken bir aydınlanma yaşadım. Ben aslında o zaman başlamışım diye böyle bir oraya götürdü kendimi. Yani lise çağlarında falan başladı bu müziğe olan ilgim. Profesyonel bir şekilde girişmemiştim aslında. Sadece şöyle garip bir şekilde ben K-pop'la başladım dans etmeye. Evet, 16 yaşında.
4: Adanın tam tersi şu anda.
8: Evet, 15-16 yaşlarında K-pop'la başladım ve o zamanlar K-pop'un bu kadar ünlü olduğunu da bilmiyordum. Çünkü o zamanlarda Kore'de daha yeni yeni ünlenmiş ve Türkiye yeni gelmişti. Erkek dansçı yoktu. Yani ben sınıfa gittiğimde sınıfta 40 tane kız dans ediyor ve bir tane böyle köşeye çekilmiş bir erkek var, orada ben böyle öğrenmeye falan çalışıyordum. Çok çekiniyordum o zamanlar. Öyle başladım. Sonra tabii ki de bu şekillendi ve DJ'liğe evrildi. Ben de biraz böyle amatör prodüksiyona falan başlamıştım. Mixler yapıyordum aslında DJ'likten dolayı. Kendi sahnemin, kendi mixlerini yapıyordum. İşte hazırlık şarkılarını falan oluşturuyordum derken sonradan güzel bir şekilde evrildi buraya doğru.
4: Güzel. Peki ileride grubun müziklerinde böyle rap müziğin o beğendiğin tarz, New School demişsin değil mi?
8: Evet.
4: O tarz böyle üretimler olmasını diliyor musun veya istiyor musun?
8: Çok isterim bu arada. New School'dan çok arkadaşlarım beni bilir. Ben biraz müzik konusunda obsesif bir insanım. Yani hatta bunun çok güzel mimlerimiz falan var. Böyle eğlenmeye gideriz. Arkadaşlarım eğlenir. Daha hani şu an mesela bir sonraki şarkının ne olacağını bilmezler. Ben böyle sanki o an fal bakıyormuşum gibi, evet, şu çalacak derim ve o çalar. Böyle Ezgi falan dönüp der, yeter artık ya, yapamazsın.
9: Ama gerçekten şey de kaçıyor artık işin. Mesela bir sonraki şarkıya geçecek, şimdi bu geliyor diyor. İnanmıyorum yani, nasıl olabilir diyorum. Daha hani çünkü yok ortada, parça yok ortada. Bir başlıyor çalmaya, nasıl yapabiliyorsun bunu diyorum. Gerçekten bir yetenek yani, özel bir güç yani o.
4: Bravo.
10: Maç izlerken bir anda bildirim geldi diyen arkadaş var ya, o.
9: Aynen. Aynen.
4: Yani ön seslerin ve tabii kulak da, DJ kulağı demiştik az önce.
8: Çok kulağı, hassas.
4: Hassas mı konu belli. O yüzden sana boşuna dememişler küçükken. Kulaklıklı çocuk diye. Evet, evet. Tam onu da şu anda yaşatıyorsun yani.
9: Hala
4: öyle misin?
9: Yani hiçbir şey değişmedi. Hala öyle. Yani.
10: Kulaklık değişti sadece.
4: Aynen. Güzel olmasın falan.
10: Aynen.
4: O zaman tabii anladığım kadarıyla müzik üretiminizde, rap müzik hep ileriki süreçte içeride olmaya devam edecek. Üretimlerinizde yer alacak.
8: Kesinlikle. Bizim parçalarımızın çoğunda zaten var. Evet. Bölümleri. Evet. Sürekli tarzlarımız değişiyor. Dediğiniz gibi işte kendi tarzımızı bulmaya çalışırken yeni tarzlara da yer veriyoruz ve bu aslında bizim grubun ne kadar bir tarzda kalmadığı ve bayağı böyle işte global olmaya çok açığız aslında baktığınızda. Evet. Yani yarın çıkıp Adil Arabesk de söyleyebilir.
4: Ne olmasın? Her an
10: sıkıştığım dilim yanında söyleyebilir.
8: Böyle bir enerji sahibiz.
4: Bence de olması gereken bir şey. Yani o farklılıkları tabii ki insanı, yani grubu daha farklı böyle entelektüel bir kimliğe de oturtabilir. Evet. O yüzden ve hatta dinleyicilerine çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Biz de çünkü radyoda da çaldığımız şarkılarda belli bir ismin, belli bir tarzı vardır. Ama ondan farklı bir şey duyunca hemen bize ilgi çekici gelir. Aa, biraz daha bunu fazla çalalım deriz mesela. O da ilgiyi arttırabilir. Erdeniz, sen de evet. Devam ediyorsun son olarak. Herkese sormuş, şimdi sana soracağız. Tamam, ben. Şimdi sen kendini bir şarkıcı olarak mı görüyorsun yoksa bir sahne insanı olarak mı görüyorsun şu anda?
9: Megastarımız. Biz megastar olarak görüyoruz.
4: Çok güzel dans ediyorsun bu arada.
7: Teşekkür
4: İzledim
7: ederim.
4: Yani.
7: Sağ olun, çok sağ olun. Ben kendimi şöyle söyleyeyim. Sahne almaya ben aslında tiyatro falan da yaptım ben çok küçükken. Tiyatro yaptığım dönemlerde sahnede olmaktan çok mutluydum ve sahnede hiç heyecanlanmıyordum. Sıfır heyecanla çıkıyordum o sahneye. Hatta heyecanlananlara bakıp şey diyordum. Neden heyecanlanıyorsun ki şu an ve seni izlemeye gelen senden insan, senin gibi insanlar yani heyecanlanma, sakin ol falan deyip öğüt vermeye başlıyordum. Sahne benim için bambaşka bir yer bu yüzden. Çok anlamlı bir yer benim için ama çok başka da bir yer. Sahneye çıktığımda kendim olan arkada bambaşka bir karakter bırakıyorum ve oraya çıktığımda bambaşka bir karaktere bürünüyorum. Ama şarkıcı olarak da görüyorum kendimi çünkü bir noktada orada sanat yapıyorum. Sadece dans etmiyorum. Sesimle oradayım, vücudumla oradayım, karakterimle oradayım, her şeyimle oradayım ve bunların hepsi benim için bir sanat aslında.
4: Evet.
7: Ve bunu yapmak kolay bir iş değil aslında. Bu şekilde.
4: Tiyatro tabii örnek evet, verdim. Evet. Tiyatroda evet orada bir kahraman, bir karakteri canlandırıyorsun, aynen, çıkıyorsun.
7: Aynen.
4: Kolay bir iş değil tabii ki. Tabii. Buradaki sahneye çıkarken de yine o duyguyu sanıyorum yaşıyorsun yani. Bir aynen, kahraman mı canlandırıyorsun?
7: Evet, orada geride bıraktığım kişi kim bilmiyorum. Sahnede aldığım kişi onu da kim bilmiyorum. O büyük ihtimalle tiyatrodan kalan bir şey bende. Evet, o şekilde.
4: Evet. Bizim de yine radyodan bir örnek vermiş olacağım ama ben de aslında çok benzer durumlar yaşıyorum.
7: Evet.
4: Mikrofon arkasında başka bir kimlik gibi sanki oraya çıkınca farklı bir kimliğe bürünüyorsun.
7: Değil mi? Evet,
4: öyle
7: oluyor. Evet.
4: Evet. Peki sahneye sen çıkmadan önceki ilk 5 dakika nasıl diye soranlar olmuş bize. Nasıl, ne yaşıyorsun o ilk 5 dakikada?
7: Ben o ilk çıkmadan yani son 5 dakika. Herkesi gözlemliyorum. Hı. Bakıyorum herkese tek tek nasıl, ne haldeler, ne durumdalar diye. Heyecanlılarsa yanlarına gidip şey diyeceğim. Niye heyecanlıyorsun?
9: Onlar bizim gibi insan.
7: Çünkü Ezgi bunu çok yaşıyor. Ezgi sahneye çıkmadan 5 dakika önce hep böyle bir duranlaşıyor.
9: Ben evet çok...
7: Donuyor bir süre. Yani.
4: Sessizleşiyorsun galiba.
7: Evet. Evet,
9: ben evet çok sessizleşiyorum. Çok odak ve kafamda o an çok düşünüyorum bir şeyleri. Ama aslında şeyden dolayı değil. Çok aşırı heyecanlı olduğum ya da gergin olduğum için değil aslında.
10: Cevşene taktım.
4: Bütün ritüelleriniz var mı?
9: Bizim şöyle, benim çok yakın bir arkadaşım var. Buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Cansın. Benim bu süreçte en başından beri en büyük destekçim. Ailem kadar, yani ailem zaten sayılır o da benim. Hepimizin adına Cevşen yaptırdı. Aa. Sahneye çıktığımızda bizi korusun diye. Daha sonrasında ben bu zamana kadarki çıktığımız bütün sahnelerde mutlaka takarım. Sadece son İzmir konserimizde takmadım ve ben onun gerginliğini çok uzun zamandır evet çok duranlaşıyorum ama bu sefer böyle panik atak geçirir gibi oldum. Böyle herkes sağ olsun arkadaşlarım gelip tamam sakin ol Ezgi falan diyor bana çünkü hiç daha önce dövüşensiz çıkmamıştım. Sonra bir panik oldum böyle sahneye çıktım ve gerçekten bu zamana kadar yaşadığım tüm aksilikler bizi buldu. Gerçekten yani bel fıtığımız düştü, mikrofonlarımızda sıkıntılar çıktı, senkronda bazı inşallah çok yansıtmamışızdır bunları. Teknik olarak bayağı aksaklık yaşadık. Ve dedim ki bir daha indiğinde herkes bir daha Cevşen takmadan çıktıysa.
11: Ben bilmiyordum takmadığını. Biz konser bitti, kuliste oturuyoruz. Ben Cevşen'in takmamıştım ve ben böyle
9: taşlamıştım.
4: Herkes şok
7: tamam, yani. Zaman falan oluyor. Yani
11: okay. O an böyle evet. Şey oldum. Aydın'la okey.
4: Siz de kızdınız ya. Nasıl yaparsın bunu diye.
12: Düşünme paspasına otur dedik.
9: Ceza ben kahroldu köşeme geçtim ve kahroldum. Hani gerçekten ben ya bilmiyorum ya inanç olarak inançlı biriyim. Ve yani bilmiyorum koruduğunu da düşünüyorum. O yüzden mutlaka Cevşen'le çıkıyorum. Bundan sonra da Cevşen'siz çıkmayı düşünmüyorum.
4: Evet, yaşadığım deneyimden sonra bile arzamıyorum ya. Yapmazsın öyle bir şey.
9: Deneyimden sonra kesinlikle arkadaşlarıma da bir kötülüğü yapamam. Evet.
12: Cevşen için özel bir bölüm sadece Ezgi'ye yapılması.
4: Olmasın diye. Güzel. Peki genelde sahne öncesinde sizler de hep sessizleşir misiniz yoksa böyle bir heyecan artan daha çok kim mesela enerjisi artan o sırada?
7: Cesu da biraz
10: hareket olan var ya.
11: Cesu da. Sen gülüyorsun.
7: Ben hep gülüyorum. Böyle deli
11: yani yüzü yani sıkış gülüyor. Evet. Biz Ezgi'yle biraz offline oluyoruz.
9: Evet biraz öyle oluyoruz.
10: Adil.
9: Odak.
7: Evet.
12: Ben
5: Yo, ben çok bağırmaya başlıyorum aslında. Son sahneye çıkarken.
4: Konser mi?
5: Şey, hadi. Kendime falan vuruyorum böyle.
9: Ben gidip şey cümlesi kırıyorum. Tam arkadaşlar sakin, provadaymışız gibi düşündüm. Hani hep aynı cümle ama bende. Provadayız şu anda, provadayız. Hani provadayken ki o rahatlığı hissetmek için hep kendime bunu hatırlatıyorum. Hani şu an provadaymış gibi düşün. Kendini ol. Hep bunu tekrarlıyorum. Ama günün sonunda sahne çıktığımız anda hepimiz değişiyoruz. Hepimiz tek bir şeye bürünüyoruz. Yani öncesinde evet suskun oluyor, bazımız çok hiperaktif oluyor ama sahneye çıktığımızda hepimiz tek bir şey oluyoruz. Yani enerji oluyoruz. O çok güzel.
5: Merdiven arasında bir problem var.
9: Evet, orada bir ara geçişte.
5: Hani yolda da değil de merdivende bir şey var orada. Orada kalp ritmi yükseliyor. Oralar aydınlatılmalı
7: bence. Karanlık köşelerde hepimiz bir dark moment'e yakalıyoruz.
4: Evet, o zaman organizasyon ekibine buradan sesleniyoruz. Bir sonraki konserde. Biraz
7: ben
4: daha
7: üstüne ışık koyayım.
4: Aydınlık olsun.
5: Görüşürüz İzmir Arena'yı seviyorum.
4: Güzel. Peki tabii şu bugüne kadar birçok şarkınız yayınlandı. İlk olarak Keşke Benim Olsa yayınlanmıştı. Sonrasında işte Sırra Kadem, Crop Top, Önümüz Yaz, Blok Blok, İhtimal, Taburama, Serdar Ortaç, Hiçbiriniz Var. Şimdi de Karma geldi. İlk şarkınız Keşke Benim Olsa yayınlandığında ki hislerinizi merak ediyorum. Tek tek böyle kısa alsam. O an o şarkı yayınlandı ve nasıl böyle bir gururla, nasıl bir his yaşadınız yani?
11: Ben her sabah uyanıp Spotify'a girip bizim bir Spotify hesabımız var diye bakıyorum. Yani böyle giriyorum, bakıyorum, hesabım.
4: Aa, bu biziz
11: yani. İlk defa açıp başkasının değil de kendi.

0: düşündüğümde en çok seni böyle saran o şarkı.
1: Bütün şarkılarımızı düşündüğümde en çok göz bebeğim. Keşke benim olsa. Çünkü tarzı bana çok uygun. Yani evet, dans, bir dansçı olarak beni daha çok çekiyor. Keşke benim olsa, onun dinamikleri. Hatta o kadar böyle heyecanlanmıştım ki falan. Hani Ezgi'ye şey dedim, Ezgi bunu dans belki ben yazacağım. Orada dans belki falan yazarken bile Ezgi'yle çok güzel bir dinamik oluşturmuştuk. Ya bayağı, inanılmaz güzel.
2: Dans belki de bayağı değiştirdik. Yani insanlar bilmiyor ama evet, bir sürü varyasyonu var
1: 50
2: aslında.
1: 50 tane varyasyonu var. Aynen. Yani şey diyorum Ezgi'ye, böyle sahnedeyiz, sağdan çıkacağım, bilgin olsun diyorum böyle. Çünkü evet, soldan çıkış versiyonu da var onun, evet, falan aynen. Yani.
2: Biz o an karar veriyoruz. Biz orada sahnede karar verip ona göre ilerliyoruz.
1: Aa, çok seviyorum şarkıyı.
0: Süper.
1: Evet.
0: Peki Adıcan, sen ne hissettin bir şarkı çıktığı zaman?
3: Ya şöyle söyleyeyim, her yere attık şarkıyı zaten. Hani gerçekten dinlensin diye. Nerede? MSN'e, ya Facebook'a tekrardan girdim. 10 yıl sonra Facebook'a girdim tekrardan. Bütün akraba, eş, dost, kim varsa. Yani çünkü başardık dedi. Yani başardık. Tabii. Yani gerçekten çok büyük bir şey başardık.
0: Günümüzde çok aslında önemli bu yani. Tabii olağan bir şey. Artık sanatçılar kendi PR'ını kendi yapmak zorunda kalıyor bazen. İşte o yüzden evet, siz de tabii doğru olanı yapmışsınız yani. MSN'e, IQ'ya kadar gitmişsin.
4: Bir de ilk defa daha insanların kabul etme şeyinde olduğumuz için ilk şarkımız.
0: Sizlerin var mı o hisler
5: ben
0: konusunda?
5: Ben merak ediyordum ya, nasıl olacak? Hani o merak içerisindeydim. Bir tek duygum meraktı yani. Ve tabii ki mutluydum ama çok meraklıydım. Ne olacak şimdi hani? Biz şarkı çıkarttık. Hani albüm çıkartacağız şimdi mesela. Albüm sürecine girmiştik direkt hemen. Hani ne olacak şimdi? İnsanların tepkileri nasıl olacak? Karma grup falan, böyle çok meraktaydım.
0: Sen tepkiler de güzel oldu. Dolmuşsun yani.
5: Evet ya, ben biraz kontrolcüyüm bazı konularda. Yani bu tür konularda planlı gitmeyi seviyorum. Merak ediyorum. Her şeyde bir parmağım ya da bir bilmem lazım. Böyle merak içerisinde dönüp duruyordum yani. Vardı.
0: Peki seni en iyi anlatan şarkı şu ana kadar yayınladığınız şarkılar arasında?
5: Karma.
0: Karma, en son evet, şarkımız.
5: Kendi hikayeme çok yakın buluyorum o yüzden. Bence hepimizin hikayesine çok yakın. Ya zaten Sherry ile bir session geçirmiştik. İlk session'ımızda yaptık o şarkıyı da. Ve hani session'ımızın göz bebeği o şarkı bence. Yani hepimiz o şarkıya çok yükseldik ve sözleri de hani birlikte yazdık gerçekten. Düşünerek, bir şeyler katarak hepimiz, o hisleri yaşayarak ve ilk dinlediğimiz andan beri hep tüylerimiz diken dikendi o şarkı. Yani bizim için yeri çok ayrı. O yüzden bence hepimizin karmadır. Tabii keşke benim olsan dinamikleri çok iyi ama.
0: Genelde o zaman evet, şimdi Cesuku ilk şarkıya odaklandı daha çok ama grubun geri sanıyorum şu an son şarkıda
4: biraz daha. Ben ihtimalciyim ya.
5: O da ihtimalde.
4: Ya Karma'nın tabii ki de yeri çok ayrı ama ihtimali şey yapamadım hala yani onu.
2: Aşamadık.
4: Aşamadım ben.
0: Çok bir de her şarkı şu an yeni gibi yani. Böyle evet, bir durum da var.
4: Evet. Yani biraz yeni ama seviyoruz. Evet.
2: Biz şarkıları her ya ayda bir çıkartıyoruz. Evet. Her ay yeni bir şarkımız geliyor. O yüzden yani güzel bir şeyin üstüne yeniden güzel bir şey katıyoruz. Hı-hı. O yüzden hep bizde devam ediyor etkisi. Evet.
0: Peki bundan sonraki süreçte tabii sahnede ben sizi izledim. Tabii kaba şarkılar da yapıyorsunuz yani. Hı-hı. Bildiğiniz şarkıları kendi tarzınızla orada performans gösteriyorsunuz şarkılarda. Bundan sonraki süreçte söz ve beste tarafında kendi şarkılarınızda olacak mı?
6: Olacak.
4: Ya kesinlikle. Evet. Zaten session'larda da kendi bu zamana kadar müzik konusunda biriktirdiğimiz bütün birikimlerimizi sunarak hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. İleriki süreçte de yani biz çok daha iyi işler başarabileceğimize inanıyoruz, yaparız yani.
0: Peki şimdi yeni şarkıyla biraz devam edelim. Hazır, taze, yepyeni bir şarkınız var, Karma. Yakın bir zaman önce yayınlanmıştı. Adı da tabii grubun adını taşıyor. Bunun özel bir sebebi var mı grubun adını taşımasında şarkı?
2: Kendisimizde bir şarkımız olsun istedik. Aslında bu amaçla çıktık gibi oldu. Fakat şöyle, karmanın anlamı aslında çok iyi bir şey değil. Yani karma aslında biraz da kötü bir şeyi çağrıştırıyor. Yani karma döner seni bulur. Hani kötü anlamda bir şey gibi ama biz bu şarkıda şeye odaklandık. Kötüden değil de İyiliğe, yani iyi bir karmaya, dilediğin şeylerin, çabaladığın şeylerin sana geri dönmesi hakkında. Ve gerçekten bu şarkı da insanların çabaladıklarının, emeklerinin boşa gitmemesi, çabalamaları için

0: yapılmış bir şarkı. Hepimiz çünkü bir noktada bir şeyler için çabaladık. Bazılarımız işlerinden şeylik etti. Ben işimi bıraktım, geldim buraya. Bazılarımız okulunu bıraktı.
1: Çok fedakarlık var.
0: Çok fazla fedakarlık var. Ve hepimiz bir amaç doğrultusunda buraya geldik. Hedeflerimiz için geldik. Ki biliyoruz ki bizim gibi Türkiye'de bir ton insan var, bizim kadar yetenekli olan. Ve onların da bu şarkıyı dinlerken gururlanıp kendi yaptıkları, belki de kendi hayatlarında bir şeyler için bir harekette bulunmamaları. Biz çünkü bu harekette bulunduk, yani bir adım attık. Evet. Onlar da belki bu şarkıyı dinlerken bizden bir şeyler görürler ve düşündükleri ve hedefledikleri doğrultuda bir adım atarlar.
1: Bu şarkı o zaman biraz manifesto şarkısı gibi diyebiliriz yani.
0: Aslında evet. Motivasyon.
1: Motive şarkısı olacak.
2: Evet, tam yani. Kalk da bir şeyler yap. Aç, dinle. Aynen. Sonra kapat, git.
0: Harekete geç. Aynen.
2: Harekete geç.
1: Peki o ilk şarkınızdan bugüne, birçok şarkı az önce bahsettik, yayınladınız. Müzikal tarzınızın böyle geliştiğini hissediyor musunuz şu anda? İlk şarkıyla şimdi son karmayı böyle kıyasladığınızda.
3: Bu konuda en çok gelişim gösteren ses konusunda aramızda Cesu. Çünkü her gün gerçekten ses konusunda çabalıyor ve her gün egzersizler, ne verildiyse hocalarımızdan her şeyi yapmaya özen gösteriyor. Onun dışında hepimiz gelişimimizi gösterdiğimiz bir noktadan başka bir noktaya geçmek için de çabalıyoruz. Çünkü bu gerekli. Yerimizde saymak değil de daha da gelişip insanlara daha ne sunabiliriz, daha ne güzel bir iş verebiliriz diye düşünüp çabalıyoruz aslında hepimiz.
4: Üst katımda avukat oturuyor, sürekli devletime girip sürekli sorguluyorum, dava açmışım ona diye.
1: Sesten dolayı.
5: Çünkü üst katımdaki kalmıştım
1: yani. Sen yine kulaklık takmaya devam
4: ediyorsun. Ama ya. Şan çalıştığım için şu an. Evet. Yani aşağı iniyor mesela. Kesinlikle çok iyi geçeceğinden eminim ama yarın bir davam, duruşmam var diyor. Ben de okey diyorum ve sesimi kısıyorum.
1: Şimdi tabii sahneye de geleceğim. Şimdi şarkılardan bahsettik. Sahneniz az önce de biraz giriş yapmıştık ama 18 Eylül'de İstanbul'da, 19 Eylül'de İzmir'de konser verdiniz. İstanbul konseriniz ilk konserinizdi ve ilk büyük konserinizdi. Sizi o konser alanında böyle en çok şaşırtan neydi diye sorsam kimler ne der? Var mı şaşırtan bir şey oldu mu?
6: Bence pankartlardı ya.
3: Pankartlar çok fazla.
6: Çok fazla pankart vardı ama özellikle biz hepsini almaya çalıştık. Evimizde saklıyoruz hepsini. Evet. Çok inanılmaz pankartlar vardı. Yani ben gördüklerime inanamadım. Hani çok komik, çok yaratıcı,
0: çok
6: emek isteyen, böyle gerçekten uğraşıp yaptıkları bir sürü pankart gördük. Ben en çok ona şaşırdım. Yani diğerleri her şeyi bekliyordum. Hani eğlenirler, gelirler hani falan. Hani bunlar biraz daha beklenen şeylerdi bizim açımızdan. Ama o pankartlar inanılmaz komikti, inanılmaz yaratıcıydı yani.
1: Güzel. Sizlerin de aklına kalan ne? En çok şaşırdınız.
2: Ya, biz bu zamana kadar sahnelere konuk çıktık. O yüzden seyircilerin birkaçı, yani yarısı bizse yarısı dışarıdandı. Burada herkesin bizim, yani sadece bizim için gelmiş olmaları beni çok şey yaptı.
3: Beni çok şaşırtan bir şey vardı. Biz daha sahneye çıkmadan önce fotoğrafımız çekilecekti alanda. Arkadan karma karma bir inanılmaz bir bağırış ama. İlk defa duymuşum ve çok heyecanlanmıştım.
1: Ben de bu kulaklar duydu onları. Ben de hissediyorum. Şu an ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. O çığlıklar neydi? Çok güzel değil mi? Yani o atmosferi görmek muazzam his yaratıyordur sizde. Yani.
4: Beni heyecanlandıran nokta şey oldu ya. İki şey heyecanlandırdı. Birisi seyircilerin sosyal medyada şey demesi, kendi after partimizi bile yapıyoruz diye. Onu bile dahil ettik bilete diye. Daha sonrasında bir de şey, grupların geleceğini tamamen unutmuşum bu arada. Aklımdan çıkmıştı. Orada olan bir grubun da böyle klasik bir hareketi var, işte böyle geriye doğru eğiliyorlar falan. Biz de onu çok böyle arabada falan yapıyoruz sürekli. Sonra o çaldı bir anda. Sonra onlara doğru koştuk ve geldik ve bir anda onların hareketine girdik onlarla birlikte. O benim için şey gibi oldu böyle. Farklı evrenler aynı dizide buluşur ya. Öyle arka sokaklarda falan hissettim kendimi yani. Çok komikti benim için.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Oyuncu sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Önümüzdeki süreçte konserlerinizde, konserlerinizin bir hani böyle görsel şov olarak tanımlanmasını istiyorsunuz galiba. Böyle bir vibe alıyorum sizden yani. Hissediyorum, dans var çünkü orada kostümler var. İşte sahne tasarımı, hikayesini öyle birleşince sanıyorum ileride farklı böyle görsel şovlara dönüşecek galiba konserleriniz daha büyük. Değil mi? Planlar var böyle.
2: Var var.
1: Bunu da izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına sordum. Çünkü zaten o rengarenk bir ortam vardı orada. Bence o hikayeyle beraber tabii ki o büyük şovla daha farklı yerlere gidecektir. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Kısa kısa böyle cevaplar alacağım sen böyle tek kelime. Karma'nın en dakik üyesi kim?
3: Ada.
2: Ada.
1: Evet, Ada. En dakik. Zamanlama, planlama önemli. Peki provalarda bir kez daha yapalım diyen kim oluyor?
3: Eski. Ben de Ada.
2: Ben de Ada.
3: Ada derim.
2: Ada
3: diyecektim. Ben de Ada derim.
4: Bir kez Ada daha yapmak anlamı şey anlamında ama kusursuz görünsün ve hani hataya düşmeyelim diye.
3: O Ezgi.
2: Bir tekrar daha. Evet.
1: Ezgi. Peki en çok geç kalan kim? Provalardan mesela bahsediyorum.
4: Ben de geç kalıyorum.
3: Cesur da yani. Cesur.
4: Özlem yarışırım.
3: Ben de Adil, evet.
1: Peki en çok telefonda bakan kim?
4: Ada. Ada.
3: Gerçekten böyle.
1: Evet, bak duymadığın şeyler duymaya başladım burada ya.
5: Hiç konuşmadım.
2: Özlem de biraz.
3: Ben de değilim.
5: Blok fena list. Bakıyoruz da.
4: Telefonla vakit
3: adam.
4: Geçiren yani
1: evet,
5: daha fazla. Evet. Ama ben provada bakmıyorum. O kadar.
3: Ya provada değil, genel olarak.
5: Genel olarak. Evet, bakıyorum. Genel olarak
3: yani ayrı kalamaz. Evet. Ama güzel bir şey. Sosyal medyayı çok güzel yürütüyor bence orada.
1: İşte o bir, az önce dediğimiz PR aynen olayı işte. Yapmış. Belki o sırada evet Karma'nın şarkılarını bir yerlere gönderme aşamasında. O yüzden bakıyor yani.
5: Evet.
4: Evet, evet.
1: Reklam. Veya duruşlara bakıyor, kontrol ediyor.
3: Ada o sırada bizim karmiklere şey, spoiler verme şeyi.
2: Nereden versin spoiler?
5: Nasıl versin? Ben atacağım size.
3: Ada o sırada telefonda vakit geçiriyor ki artık ne yapacağını bilemiyor yani. Şey, çok sıkılıyor yani bir noktadan sonra. Bari spoiler vereyim hani.
1: Peki en çok böyle mola isteyen veya en çok uyuyan destek var mı öyle bir cevap?
2: Adil ya.
4: Sen misin? Veririz. Uyku önemli ama ya.
1: Uyku tabii. Hiç olmak için gerekiyor. Ama biraz fazla mı acaba? Arkadaşlar böyle dediğine göre.
4: Ya aslında çok... Yani şöyle söyleyeyim. Dinlenmeyi seviyorum da...
2: Bir mola. Falan.
4: Of ya ben ne yapıyorum ben bilmiyorum kendim ne yapıyorum ben.
5: Bir mola versek iyi olur. Evet.
3: Böyle daha sık molaya, böyle mola ihtiyacı hisseden genelde adı diyorum Adil oluyor. Aynen. Evet.
4: Yani çok hemen bir anda kanter içinde kalabiliyorum. Çünkü şey çok çok terliyorum. Evet biraz fazla terliyorum. Ondan ötürü hani durdurmak istiyorum genellikle. Atıyorum dans provasındayken falan olsun. Öyle şeylerim var.
1: Peki en çok yemek yiyen kim?
3: Adil.
1: O yüzden gözümü senden ayırmadım ben. Yine bakıyordum. Olur evet. Sensin.
4: Severiz. Yemek yemeyi de severiz. Can boğazdan gelir. Evet. Aynen öyle. Hoştur yani.
1: Peki en
4: şu anda da karnım.
1: En duygusal olan kim?
3: Ezgi.
4: Ezgi. Ezgi.
1: Evet, Ezgi.
3: Aslında hepimiz duygusalız.
4: Balık burcu.
3: İkisi balık burcu. Ben akrep burcuyum. Hem de yükselenim ikisi. Ay burcum balıktı doğru. Evet. Ya balık çok yoğunlukta zaten su grupları. Kızlar olarak çok duygusalız ama evet. Mesela Ada sadece kendine böyle bir şey olduğunda çok duygusallaşıyor.
5: Evet, evet.
3: Bazı konularda daha duygusal.
5: Zor şey oluyorum. Evet. İçten yaşıyorum ama yansıtmak zor. Ezgi o duyguyu çok geçiriyor. Ama evet. Kötü anlamda değil.
3: Yok, evet.
1: Peki en çok konuşan kim grup içerisinde? Atasın. Hani geveze mi diyelim ona biliyorum yani. Çok evet.
3: Bence bu arada yok ya. Yani yok, hepimizin
1: dengeli
3: mi? Hepimizin çenesi düşüyor. Hepimiz çok konuşuyoruz.
5: Güne, moda göre çok evet, değişiyor. Ama böyle yani. Kesinlikle aynen. Her zaman çok konuşur yok.
3: Yok.
1: Evet. Sessiz var peki en sessiz olan?
3: Adil.
2: Adil mi?
3: Adil
1: biraz. Biraz yani. Görece olarak yani şey, biliyorsun.
4: Yani konfor alanında biraz hareketleniyorum ama. Ama şey dışarıda birazcık daha sessiz birisiyim.
1: Peki en komik olan hanginiz?
3: Erdeniz.
1: Öyle mi? Aa şaşırdım ben.
3: Adese gülerim yani o kadar.
1: En çok alışveriş yapan kim var aranızda?
3: Ada.
1: En çok telefona bakan da alışveriş için mi bakıyorsun yoksa?
5: Yok, alışverişi gidip seçiyorum. Oradan da yapıyorum. Bakıyorum bir de sonra. Ben genel, evet.
1: Süper. Peki aynanın karşısında en uzun kalan kim acaba?
3: Cesur.
1: Öyle mi?
3: Cesur. Erdeniz.
5: Erdeniz. Erdeniz.
1: Vay. erkekler. Evet. Erkekler. Şu an beni şaşırttınız. Peki, mesela İzmir'e gittiniz İstanbul'da. Oraya en çok böyle bavulla veya en çok böyle en kalabalık çantayla giden kimdi?
3: Ben her yere ama. Öyle mi? Ben İzmirliyim. Şey, ben eşyalarımı almaya gittim.
5: Ama hayır.
1: Ben İzmirliyim. Başka bir sebebi varmış o.
5: Sen evet. Ankara'da gitsek aynı bavulla gideceksin.
3: Evet, evet. Ben aynı bavulla gidiyorum yani.
1: Ay Allah'ım, güzel. Peki böyle 6 kişiyi toparlayıp organize eden en çok kim oluyor? Hadi gidelim şuraya gidelim diye hani böyle bir fikir sunan ya da toparlayan. Adil.
4: Ya etkinlik için. Ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Ya. Çok uyuyorum. Uyuyorum.
6: Adil şey oluyor ama. Etkinlikse, mesela biz bir hep birlikte bir şey planlıyoruz. Adil şey oluyor en son şey diyen o. Hadi götüreyim sizi. Hani.
5: Adil yüzden. Böyle herkes bir şey yapmaya okey olduğunda şey oluyor. Buraya gidelim.
6: Evet.
7: Dans tersinden çıkıyoruz. Diyor ki hadi Çamlıca'ya mercimek içmeye gidelim. Evet, evet, hayatımda evet. Düşünemem onu evet. Anla. Çamlıca nerede?
2: Çamlıca'ya niye mercimek falan diyoruz. Bizim bizim.
4: Ya ben gördüğüm şeyi direkt yapmayı seven birisiyim. Ya bir gün önceden planını yaptığım zaman tadı kaçıyor benim için. O an mesela...
1: Aklına gelmiş önerileri hemen söylüyorsun arkadaşlar.
4: Bir an direkt mesela...
5: Ama uçuk şeyler.
4: Sakarya'ya gidelim. Hadi Bolu falan.
1: Çok iyi. Çok iyi.
6: Benim onun için mentalime yemeğe gidiyorduk en son.
5: İşte evet ama mesela bir anda bir şey diyor. Benim onun için aslında mentalimi hazırlamam gerekiyor yani. Bir sabah...
1: En
7: absürt herhalde son dönemlerde şey oldu. Özlem annesiyle konuşuyordu. Kızım artık evet. Gelsene bir kere göreyim falan. Olur dedim. Gittik akşam. Arabayla. Öyle şeyler olabiliyor.
1: Peki karma bir aile gibi düşünelim.
6: Gibi değil aile.
1: Öylesiniz yani. Hani bir doğal bildiğimiz çekirdek bir aile gibi düşünelim yani. Bu grubun annesi veya babası kim olurdu? Sizce?
3: Ezgi.
6: Ben herhalde en büyükleri benim.
7: O yüzden... Ezgi'nin annesi hem babası.
1: Ha ikisi olur mu? Anne babası hem olur mu yani?
5: Anne baba olur senden.
6: Aa teşekkür ederim.
2: Adil de baba olur.
7: Erdiniz baba ya.
2: Nasıl ya?
7: Sen baba gibi hissettiriyorsun.
2: Ne babası ya?
1: Adam komik insan ya şimdi. Ama babalar da komik olur.
7: Babalar da komiktir ya.
3: Benim babam. Babayım. Felaket
1: varsa.
3: Birisi.
1: Güzel.
7: Nasılsın babayım?
1: Babayım. Güzel cevaplar aldık. Son olarak da şeyi öğrenmek istiyorum. Bundan sonraki hedeflerinizde en belirgin olanlar neler? Sanıyorum tabii Türkiye'de birçok şarkı yayınlamaya devam edeceksiniz evet. Zaten. Ama global içinde sanıyorum düşünceleriniz ve planlarınız, hayalleriniz var. Sahneler devam edecek. Şöyle belirgin olarak öne çıkanları bize kısaca söyler misiniz?
7: Hedefler ben kendim konusunda. İçin olanı söyleyeyim. Ya komik olsun diye söylemiyorum ama... Şey yani Fenerbahçe şampiyonluğunda gerçekten yapamazsın bunu. Fenerbahçe şampiyonluğunda
6: yapamazsın.
7: Sahneye çıkmak çok isterim ya.
1: Evet.
7: O, yani en büyük hayalimdir. O sahneye çıktığım anda ağlamaya başladım cidden. Fenerbahçe'yi seviyorum.
1: İnşallah çıkar. Ali Can tebrik ediyorsun.
8: Benim hayalim bütün Türkçe pop gruplarının bulunduğu Mega Festival'in öncüsü olmamız açıkçası.
1: Aa, hepsinin bir adı oldu.
8: Evet. Evet
5: ama
8: bir festival düzenleyip böyle evet. İçerisinde bütün Türkçe pop gruplarının güzel. Olduğu ve bizim de bunun öncüsü olduğumuz bir etkinlik düzenlemek çok isterim. Orada da bir after party'nin evet. Katılır mısınız?
1: Kesinlikle gelirim. Zaten konserdeki bölümde sanki böyle bir şey yansıttınız zaten.
8: O evet evet. Onun bir mesajıydı. Onun bir mesajıydı bu arada.
1: Ben çok
8: bir şiirdi de okuyamadınız evet. Diyor hocam.
1: O mesajı aldım ben oradan. Çok güzeldi. Evet, tebrik ediyorum ayrıca.
5: Adası. Ben şey diyorum değil mi? İleriki hedefler bir anda planlarımız anlatıyorum.
6: Anlatmaya başlasın spoilerları.
7: Bunlar kalmayacak.
1: Türkçe şarkıları cover yaptınız ya. Böyle yabancı şarkılarda olma durumu var mı planlı?
5: Evet. Ne?
3: Bizim menajerimiz... o kadar değil.
1: Bir
3: bizim menajerimiz zaten aynı zamanda şarkıcı, müzisyen, sanatçı. Ve kendisi de zaten Amerika'da hani uzun süre geçirmiş birisi. Ve şimdiden bize şey diyor hani İngilizce öğrenin hemen İngilizce hemen çalışmaya evet. Başlıyoruz. Gruba mesela mesaj atıyor. Bu hafta dersiniz var falan. Hani şimdiden böyle İngilizce parça hazırlamamız için hani bize ön gösteriyor.
6: Evet aynen.
2: Hazırlıyor bizi.
3: Hazırlıyoruz şimdiden tabii başladık.
1: O zaman var bir plan arasında.
4: Var şanslıyız bu arada yani.
3: Çok şanslıyız.
8: Evet. Üstüne bir menajer tanımam. vizyon açısından yani Türkiye'de gerçekten yine söylüyorum o bir şiirdi ve biz okumaya başardık.
5: O bir şiirdi ve biz okuyabildik.
8: Evet, biz okuyabildik onu sadece ve biz okuyacağız. Çok yetenekli gerçekten.
1: Bu zaten bir takım işi sanıyorum. Bu takımda tamamlanmış. Evet.
8: Futbol takımı gibi.
1: Aynen. Hani çünkü orada tabii futbolda da aynı şekilde evet, güzel bir örnek oldu. Hani evet, teknik direktör önemli, arkada çalışan bir sürü personel. Hepsinin bir evet, gücüyle o başarıya ulaşılabiliyor.
6: Aslında kesinlikle. Karma yani Karma 6 aslında 6 kişiden değil de arka planda bizim yapımcımız da Tolga Bey mesela. Tolga Aykut bizim aslında bir müdürümüz gibi değil. Bizim gerçekten bir babamız, bir abimiz. Bize gerçekten o kadar içten, o kadar samimi yaklaştılar ki gerçekten bir aile olduk. O yüzden buradan da onlara kesinlikle kocaman sevgilerimizi
9: yani genel olarak Mahzen Medya ailesi gerçekten inanılmaz sıcak bir aile. Ve bizi gerçekten her zaman dört kolla sarıp sarmaladılar yani.
1: Güzel. Buradan bize selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Karma grubu Dream Türk ve Radyo D'deydi. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum ama yenisini tabii inşallah tekrar i̇nşallah gerçekleştiririz. İnşallah. Orada biraz da Erdeniz'i de zorlayacağız. Evet. Daha eğlenceli
9: orada
1: geçmesi için.
9: Orada bir sitcom kısmımız
1: daha olacak. Da böyle komiklikler olması aynen için. Evet, Özlem çok teşekkürler. Ezgi çok teşekkürler. Erdeniz çok teşekkürler.
9: Teşekkür
1: Ada teşekkürler. Cesuku teşekkürler. Adican
4: teşekkürler.
1: O zaman hoşça kal diyoruz. Dream Türk'ten ve Radyo D'den herkese sevgiler, selamlar.
4: Denedik bütün ihtimalleri.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes gitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma tut, sözüme gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık sen...

0: İnternet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve B-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen B-Smart'a.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
11: Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık.
10: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
12: Ukap nesinde çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Üçüncü en önemli belirti de hastanın sabahleyin yorgun uyanması.
10: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
13: Sevgili boğalar, sevgili aslanlar, sevgili yaylar, Venüs retrosunu aşk, ilişkilerde ve evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız.
10: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: ilk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma tuz, sözünü gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: BeSmart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Ve benim böyle şey fotoğraf